0: şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek ona sığınarak, ona dayanarak adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi! Ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi! Ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi! Biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların Fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. "Muhammed, Muhammed'in ordusu," diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. "Hodru Meydan," diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

seni de vururlar bir gün. Ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir. Ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin. Ey acı, gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen fe'ame.

Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

Haber eylen aşıklara, aşka gönül veren benim. Aşk bahrısı olubanı denizlere dalan benim. Deniz yüzünden su alıp sunu veririm göklere. Bulutlayın seyran edip arşa yakın varan benim. Yıldırım olup şakıyan, gökte melaik dokuyan, bulutlara hüküm süren, yağmur olup yağan benim. Gördüm göğün meleklerin her biri bir işteymiş. Hak çalabın zikrineden İncil benim, Kur'an benim. Gördüm diyen değil gören, bildim diyen değil bilen. Bilen oldur gösteren ol, aşka esir olan benim. Benim canım uyanıktır, dost yüzüne bakan benim. Hem denize karışmaya ırmak olup akan benim. Irmak gibi ben çağlarım, gah gülerim gah ağlarım. Nefsin ciğerin doğrarım, kibrü kini yakan benim. Ben Hazret'e tuttum yüzüm, ol aşk yeri açtı gözüm. Gösterdi bana kend özüm, ayeti kül denen benim. Şah didarın gördüm ayan, hiç gümansız belli beyan. Kafir ola inanmayan, ol didara bakan benim. Bu cümle canda oynayan, damarlarında kaynayan, külli dillerde söyleyen, külli dili diyen benim. Şerh benim hükmümdedir, her kanda ben oturmuşum. Mülk benim elimdedir, yıkan benim, yapan benim. Evvel benim, ahır benim, canlara canlan benim. Azıp yolda kalmışlara Hızır medet eren benim. Halk içinde dirlik düzen, dört kitabı doğru yazan, ak üstünde kara dizen, ol yazılan Kur'an benim. Yunus değil bunu diyen, kendiliğidir söyleyen. Kafir dürür inanmayan, evvel ahır hemen benim.

Adımı Yunus taktım, sırrım aleme çaktım. Bundan ileri dahi dilde söylenen benim.

0: Kasas 21-24. Hazreti Musa'nın duası. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı.
1: Rabbim, beni zalimler güruhundan kurtar,
0: dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde,
1: umarım Rabbim beni doğru yola iletir,
0: dedi. Musa Medyen suyuna varınca orada hayvanlarını sulayan birçok insan buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını suyun olduğu yerden geri çeken iki kadın gördü. Onlara derdiniz nedir, dedi. Şöyle cevap verdiler. Çobanlar sulayıp çekilmeden biz onların içine sokulup hayvanlarımızı sulamayız. Babamız da çok yaşlıdır. Bunun üzerine Musa onların davarlarını suladı. Sonra gölgeye çekildi ve
1: Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım,
0: dedi.

0: Bekir var git, bütün yollar çıkar Mevla.
1: Işık doğdu kudret sabaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Saplanmışken insanlık büyük günaha. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

Nur gibi doğdun Nebi kutlu Mekke'ye. Yıldızlar eğildi onu görmeye. Artık sonsuz nuru haber vermeye Resulullah geldi. Gülün ey göçler.

Develer ayak bastı o kızgın çöle. Hazreti Halime koşuyor süte. Azap içinde kalan garip ümmete. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Rabbim nasip eyledi bize o günü. Yaprak bile bağrına bastı bülbülü. Kainatın solmayan kokulu gülü. Resulullah geldi. Gülün ey gözler.

karşıladı onu coşkuyla ümmet. Onun özündedir şefkat, merhamet. Ağlamaktan kan tutan gözlere rahmet. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Çiçekler yeşile büründü o gün. Beyaz bir bulut var üstünde göğün. Alemlere rahmet solmayan bir gül. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Onun yüzündeki nur renk verdi aya. Kusursuz bir ahlak, kusursuz haya. Çilesi bitmeyen fani dünyaya. Resulullah geldi, gülün ey gözler. Soysuzlar yalanladı peygamberimi. Soysuzlar taşladı kutlu nebimi. Rabbim nasip eyledi Muhammed'imi. Resulullah geldi, gülün ey gözler.

Hira Nur Dağı'na Cebrail indi. Resul'ün kulağına oku denildi. Bu mutlu haberi vermeye şimdi Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Resulullah her gece dua ederdi. Rabbim ümmetimi affeyle derdi. Bütün kainat onun gözlerindeydi. Resulullah geldi. Gülün ey gözler. Kervanlar geriye coşkusuz döndü. Yıldızlar döküldü, güneşler söndü. Alemlere rahmet peygamber öldü. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Resulullah gitti, ağlayın gözler. Ağlayın gözler, ağlayın.

0: Ahkaf 15-16 Müslümanın duası. Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Anası onu zahmetle karnında taşıdı ve zahmetle doğurdu. Onun ana karnında taşınmasıyla sütten kesilme süresi 30 aydır. Nihayet insan olgunluk çağına ulaşıp 40 yaşına geldiğinde der ki:
1: Ey Rabbim! Bana ve ana babama ihsan ettiğin nimetlerine şükretmemi ve senin hoşnut olacağın salih amel işlememi ilham et. Benim neslimden gelenleri de salih kimseler kıl. Doğrusu ben tövbe edip sana yöneldim ve ben gerçekten Müslümanlardanım.
0: İşte yaptıklarının en güzelini kendilerinden kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara vaat edilmiş olan dosdoğru bir sözdür.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indi mi perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedim. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal, bak dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

0: Haşr 9-10 Müslümanın duası. Onlardan önce bu yöreyi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olanlar arasındaki yoksullara da ganimetin bir kısmı verilecektir. Bir sığınak arayışı içinde kendilerine gelenlerin hepsini seven ve başkasına verilmiş olanlara karşı kalplerinde hiçbir haset olmayan, aksine kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile diğerlerini kendilerine tercih edenler. İşte böyleleri açgözlülükten korunanlardır. Onlardır mutluluğa ulaşacak olanlar. Onlardan sonra gelenler şöyle yalvarırlar:
1: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ve imana ermiş olanlardan hiçbirine karşı kalplerimizde yersiz ve uygunsuz düşünce ve duygulara yer bırakma. Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin.

Tenhasında kuşlar uçan, götürür Firuze'yi uzun bir nehre doğru. Tanıyorum o mahcup edasını dehanın, çehresi parıltılı, gözleri pak ve duru. O da mahkumu sanki benim gibi tenhanın. Kıskanıyor kederli sahraya gül dikenler, ne ceylan tılsımıdır ne kaktüs rengi kara. Fahişe meyveleri büyütürler dalında, sevdayı yüreğine o simsiyah ekenler. Perdeler kumaşını kıvılcımlarla dokur, aldatır anneleri yağma yüklü trenler. Kurşunu tükenmiştir delikanlı düşlerin, korkuya gülümsüyor kaftana gidenler. Gergefinde öfkenin sitemkar kartalları, yalnızlığın burcuna çıkmak üzredir ölüm. Ebedi bir destanı okuyan gözlerimden, yaslı bir bülbül gibi bakmak üzredir ölüm. Yetinmek ister mi hiç azize kadınların solan cazibesiyle fanustaki bedenler? Beşik bir sarsıntıyı emiyor damarından, kundak bir yangın için tutuşturmuş kendini. Sonbahar süzülüyor sevginin baharından. Kıymıktır bir tahtanın hatırası yarına, o da yörüngesinde kaybolur fırtınanın. Bir yılan ağlıyorsa bir köşede, hülyanın aşk ateşi düşmüştür nazenin pullarına. Barut nasıl bir ömür sürünürse ardında, menekşe kokusuyla kül arayan alevin. Tükendiğim göğe bakan sevgilinin yadında, tenhayım, tenhasında kuşlar uçan bir evin.

Öyle bir efsun sundu gözlerin gözlerime. Anladım, yıllar yılı aradığım sensin yar. Ay doğdu, çalkalandı, bir coştu ki denizler. Bilinmez ülkelerden ülkeme gelensin yar. Kaybolan sevgilerin rastladım izlerine. Sen gönülde gönüllü kalmayı bilensin yar. Bakışına sığındım, çağır beni, al beni. Yangınlar ortasında kalmışım, kurtar beni. Bitsin artık bu melal, seven bir yar say beni. Bu izbe gecelerin girdabı yutar beni. Sensizlik ülkesinde hayatım yok, al beni. Ruhum zindandayken neylesin saray beni. Adını dua ettim, her an sensin dilimde. Bulut ol, yağmur ol, bir sel ol, götür beni. Hütütün Kaf Dağı'na ulaştığı bir zaman senlikte kaybolayım, bitir bendeki beni.

0: bir kere olsun yeter, dön de bir sevgilim de. Sonra yitir istersen yangında duman duman. İçimdeki hıçkırık yanık bir ney sesidir. Ne bir anlayan olur, ne de bir kimse duyar. Ben çile denizine yelken açmış giderken, düşüp sularda yiten huzurun gölgesidir. Duymazsın yüreğimi yollarına sererken, ses ver artık sesime. Neredesin sevgili yar?
1: Neredesin sevgili yar?
0: Dağlarda uğuldayan rüzgarlarda sesin var. Her çiçekte bir renksin, kokusun, güzelsin yar. Sevdandır hep coşturan, koşturan diyar diyar. Bu aşkı derya almaz, okyanuslar gelir dar. Bu sevgi çağlayanı ancak gönüle sığar. Varlığında yok oldum, beni sende dirilt yar.
1: Beni sende dirilt yar.

0: 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
1: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışlar ve yakıcı

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ أَفْلَحَ

فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقر

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ

ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن

يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار.

ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم

ben Antepliyim. Şahin imam, mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük. Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında. Memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız. Bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende. Düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri. Çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış. Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim.

0: 1604 0537 680 1604 Naimoğlu Çeyiz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
2: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, çok değerli Davet Radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. lem'a hikmetül istiazeden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri iman ve Kur'an'dan ayırmasın, iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dersimize başlamadan şunu söylüyoruz. Eğer şu an dersi evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ve müsait bir yerde dinliyorsanız lütfen siz de açın. Lemmalar kitabı, Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemmalar kitabı 13. Lemma, Hikmet-i İstiaze, beraber okuyalım inşallah. Bazen şöyle bir mana olabiliyor. İnsan okuduğu yerden küçük bir mana yakalayabiliyor. Fakat bazen karşıdan takip eden, dinleyen çok daha farklı manalar yakalayabiliyor. Yani Risale-i Nur bir okyanus, bir derya, öyle. Kur'an Hakim'in eczanesi, eczane-i kübra diyoruz biz buraya. Hakikaten bu asra bakan, bu asrın ne kadar hastalıkları varsa, manevi rahatsızlıkları varsa, Risale-i Nur'da elhamdülillah devası vardır. Evet, üçüncü işaret. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor. Ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet etmiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve müktehit hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle, o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketin değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazar alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi Küley Arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dalalet olan Hizb-ı Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zayıf aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehditat ve tahribatlarına karşı müthiş tahşidat vermek aynı belagat içinde mahz-ı hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı muktezayı haldir ki belagatin tarifidir ve esasıdır. Ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kale iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır, içine gir kurtul. Evet, çok güzel bir konu. Hakikaten tam asrın ihtiyacına bakan bir konu. Yani şu an ehli dalletin, ehli ilhadın, ehli küfrün sordukları, efendime söyleyeyim, ve hücum ettikleri, ehli imana hücum ettikleri bir sual. Eğer ehli iman kuvvetli bir ilmi yoksa, efendime söyleyeyim, Kur'an'dan gelen bir ders almamışsa bunlara cevap vermesi çok mukavemet oluyor. Üçüncü işaret, önce sual anlayalım. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvalar ve kesret

0: tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Evet, şimdi Cenab-ı Hak küfürde olan, dalalette olan, evet Efendimiz söyleyeyim hayatını küfür ve dalalet içerisine geçiren, ibadetsiz, namazsız, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bu dünyada sadece nefsani, süfli bir hayat yaşayanları Cenab-ı Hak ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Halidine fiha ebede. Yani Cenab-ı Hak onları ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Şimdi sualde şunu soruyor. Kur'an-ı Hakim ehli daleti böyle tehditler yapıyor yani. Çok şiddetli tehditler diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki cennet ayetleri olduğu için, nasıl ki rahmani ayetler olduğu gibi ehli dalete karşı Cenab-ı Hakk'ın tehdidatı da var yani. Evet. Şimdi diyor ki bu tehdidat aklın zahirine göre, şimdi aklen düşünüyor. Efendime söyleyeyim adaletli ve münasebetli belaatına, üstündeki itidaline istikameti münasip düşmüyor. Nasıl Kur'an-ı Hakim hani rahmaniyet, rahimiyet, efendime söyleyeyim müjdeler veren bir kitap, bu böyle bir rahmani bir kitap nasıl tehdit eder diye aklın sanki aklen ters düşüyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşit ediyor. Değil mi? İnsan zahirinde diyor, cismim ne benim yani? Beni tehdit ediyor değil mi? Cismim ne? Değil mi yani? Küçük bir insan, kocaman kendinde küçük bir insan niye ebedi cehenneme tehdit ediyor? Onun cüz'i bir hareketi için binlerce cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Evet. Değil mi? Yani küfürde olan her bir insanın her dakikası bir cinayet işlemiş gibi yani. Hatta her saniyesi yani. Üstadımız hatta yani onun... ilerleyen zamanda okuyacağız. Böyle şöyle söyleyeyim yani bir insan bir cinayet işlese bir kat milyonlar dakika hapis cezası çektirir. Bir cinayet birkaç dakikada işlenir. Fakat kişi değil mi 20 yıl hapise girse dakikaları hesaplayın milyonlarca dakika yapar. İşte küfürde olan dalalette olan insanın yani bir dakikası bir cinayet gibi yani. Yani Kur'an-ı Kerim sanki dalalette olan küfürde olan insanı cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde insan hakikaten müftis ve mülki hiç hissesi yok. Mütecavüz bir şerik gibi mevki verip ondan şekve ediyor. Yani böyle bir halde olan bir insana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim şikayet ediyor. Yani şekvalar yapıyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani soruyu biraz daha toparlayalım. Yani ehli dalletin, ehli küfrün, efendime söyleyeyim küfürde dallette olmaları, ömrünü dallette geçmeleri, Kur'an-ı Kerim bunlara ebedi cehennemi tehdit ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in itidaline, belaatına nasıl efendim uygun oluyor? Manasında soru gelmiş. Aciz, mülkte hissesi olmayan, kudreti gücü olmayan bir insan neden tehdit, cehennemle tehdit ediliyor? Efendim, evet en cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalette sürüklettikleri için küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Bu çok önemli. Küçük bir tahribatla çok hareket, evet küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Yani insan cismi de küçük olsa cirmi büyüktür. İnsan küçük bir hareketiyle değil mi, çok büyük cirmler işleyebilir yani. Nasıl? Üstadımız önce temsil veriyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle kadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebep edilir. Bir gemi düşün, büyük bir gemi. Bir seyahat gemisi düşün. Bu gemide binlerce kişi var. Ve düşün bu gemide çalışanlar var. Belki yüzlerce çalışan var. Her çalışanın ayrı ayrı vazifesi var. Değil mi? Kimisi dümenini çevirir. Kimisi efendime söyleyeyim geminin elektriğiyle ilgilenir. Kimisi efendime söyleyeyim tesisatıyla ilgilenir. Kimisi tamiratıyla ilgilenir. Bakın her birisinin vazifesi ayrı. Birisinin de vazifesi küçük bir vazife fakat geminin çalışmasına, efendime söyleyeyim gitmesine, efendime söyleyeyim o işleyişin devamını sağlayacak önemli bir vazife. Şimdi herkes vazifesini yapsa, orada birisi vazifesini yapmasa ve gemi batsa bütün çalışanların hukukuna tecavüz etmiş olur yani. Bak bütün çalışanların sahiplerini heba etmiş olur. Bakın belki şunu diyebilir mi? Yani ben küçük bir vazifem çok küçük, ufak bir şey. Bunu çevirmek yani, çevirmedim. Bak vazife küçük de olsa o küçük vazifeyi yapmamakla ne yapıyor? O zaman bütün çalışanların çalışmalarını heba ediyor. Yine üstadımız bahçe örneğini veriyor yani. Mesela bir bahçe olsa, bir büyük bir bostan düşünün. Herkesin vazifesi var. Herkesin farklı vazifesi var. Birisinin vazifesi de sadece zamanı geldiği zaman efendim su kanalının efendime söyleyeyim ne yapacak? Kanalı kaldıracak, kapağını kaldıracak, suyun akmasına ve bütün ağaçlara, meyvelere su gitmesine vesile olacak yani. Sebep olacak. Vazifesi bu. Diyelim tembellik etti veya yapmadı veya vazifesini küçük gördü. Kapağı kaldırmadı. Şimdi tüm herkes çalışıyor bağda, bostanda. Fakat o suyu kapağını açmadığı için su gitmedi ve ağaçlar kurudu. Bakın meyve vermedi, ağaçlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Şimdi bu kişi diyebilir mi ki benim vazifem küçük veya ben niye vazifem yaptım diye. Herkes gelip bundan hakkını ister mi? İster. Çünkü bütün çalışanların çalışmalarını heba etti. Bakın bütün, belki yüzlerce çalışan var. Fakat o su kapağının arkanın tabiri caizse kapağını kaldırmadığı için, oraya su gitmediği için ne oluyor? Bahçe kuruyor. Dolayısıyla bahçe kurduğu için bütün çalışanların hukukuna bir manada ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Evet. Evet, bir daha okuyalım. Bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adama az bir harekete, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semire-i sahilerini ve neçi amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Bak ne yaptı? Bütün çalışmaları sanki iptal etti gibi. O geminin sahibi zişane, o asiden o gemiyle alakadar olan bütün raiyet hesabına azim şikayetler deyip dehşet tehdit ediyor. Gemi sahibi geldi. Bütün gemi çalışanlar vazifesini yaptı. O kişi vazifesini yapmadığı için ne oldu? Gemi sahibi ondan hakkını istedi. Değil mi? Ve ona acip tehdit etti. Neden? Bütün çalışmaları heba ettiği için ne yaptı onu? Efendime söyleyeyim, tehdit etti. Evet. Mevcudatın vezaif aliyelerinin neticelerini iptal etmesi sebebiyet verdiği için onlardan o azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim taşidat yapmak aynı bela içinde mahz-ı hikmettir. Gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabıkı muktezai haldir ki belaatin tarifidir ve esasıdır. İsraf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Evet. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye rica etmeyen çok perişan olur. Böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye rica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, bakın dışarıda çok tahribat var. Gerçekten muazzam bir tahribat var yani. Müthiş. Yani günahlar, haramlar, bid'alar, ehli dalil, ehli küfür. Yani öyle çalışıyorlar ki Allah muhafaza. Yani bakın müthiş bir tahribat var. Ve dehşetli düşmanlar var. İmana, Kur'an'a şu an kılıç çekenler var yani, değil mi? Eskiden münafıklar perde altında planlar yapıyordu. Şu an aşikar yapıyor yani. Evet. Gayet metin bir kaleye iltica etmeye çok perişan olur. Böyle bir zamanda insan bir kaleye iltica edecek. Bir kaleye iltica edecek. İşte ey ehli iman, o çelik, o semavi kale Kur'an'dır. O çelik ve semavi kale Kur'an'dır. Bakın o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir ve kurtul. İçine gir ve kurtul. Evet. Geldik dördüncü şerde. Adem şerri mahz, vücut hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet, ekseriyet mutlakayla hayır, mehasin ve kemalat, hayır, mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subudu değil ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi ademdir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik ademden geliyor. Çendan sureti zahiride müsbet vücudu görünseler esası ademdir, nefidir. Evet. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rükünün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister. Muhakkak bir sebebe isnat eder. Adem ise ademi şeyler isnat edebilir. Adem bir şey malum bir şey illet olur. İşte bu iki kaideyim yani. Evet, bu kaideler nelerdi? Üstadımız çok güzel anlatıyor. Adem şerri mahz ve vücut hayır mahz olduğunu, yani ilk dersimizde okuduk yani. Adem yani yokluk, tahribat şerri mahzdır yani. Evet, hayır hasenat hayır mahzdır. Yani vücut hayır mahzdır yani. Evet. Buna ehli takip ve keşf ittifak etmişler. Evet. O sebepten dolayı bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, kemalatlar ne yapar? Ne yapar? Vücudu isnat eder. Raci olur yani. Evet. İşte bu iki kaideye binaen. Şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahrik enerjisi bak. Müthiş asar ve tahribat var. Hele bu asırda. Değil mi? Üstad. Yani bu asır o kadar güzel anlatıyor ki yani. helaket ve felaket diyor yani. Bakın bu asrı helaket ve felaket. Üstadımız veba asrı diyor yani. Bakın bu asrı öyle tarif ediyor ki yani. Bakın kainatta müthiş bir asar tarif yarane. Envau küfür. Küfür artık başını almış gidiyor yani. Ve dalalet ve şer. Ve mahaliki yaptıkları haddi. Zerre miktar icada ve hılkate müdahaleleri olmadığı gibi. Bakın bu kadar dalaletin, bu kadar küfrün, bu kadar tahribatın icatta hiçbir medhali yok. Bir iktidar bir kudrete o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataledir. Hayır yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Hayır yaptırmakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer tahribat demin olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bakın şeytan, ins ve cin hayır yaptırmıyor ve ne yapıyor? Şerleri yaptırıyor yani. Yani şöyle düşün. Bir insan, Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed istikametle hayır yolunda götürsün. Bir insan hayır yolunda koşmazsa, hayır yolunda adım atmazsa, amellerini kuvvetlendirmezse, ibadetlerini kuvvetlendirmezse, yavaş yavaş yavaş yavaş şerre doğru ne yapıyor? Allah muhafaza meyil oluyor yani. Değil mi? Artık sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya gire gire artık sıkıntı, Hüsnü diyor, sıkıntı sefahatin muallimidir. Sefahate doğru giriyor yani. Yani o sırada ortası yok yani. Yani üstadımız sağ cenah, sol cenah diyor. Bakın orta cenah yok yani. Yani ya hayırda yarışacağız, ibadette, tefekkürde, tezekkürde koşacağız, o kaleye sığınacağız, Kur'an kalesine sığınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Veya Allah muhafaza ortada kalırsak, bir bakacaksınız ki, bakarsınız ki etrafınız Allah muhafaza şerler, şer mahlukatlar sarar yani. Hemen hani kişinin zikri neyse fikri de odur, fikri neyse zikri odur. Kişinin uğraştığı, meşgul olduğu şey kalbi, ruhu onunla meşgul olur. Bunlar çok önemli yani. Yani biz Cenab-ı Hak'la aramızdaki diyaloğu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah ile aramız nasıl? Uğraştığımız şeye bakacağız yani. Yani hakikaten böyle lüzumsuz, malayani, efendime söyleyeyim gafletli şeylerle uğraşıyorsak bilin ki Cenab-ı Hak'la aramız açık yani. Fakat ibadetle, hayırda, taatte yarışıyorsak elhamdülillah, inşallah Rabbül Alemin aramız daha iyidir yani. Allah dostlarına bakın. Baştaki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evliyalar, asfiyalar, Efendimizin hepsinin hayatına bakın. Bütün ömürlerini, bütün dakikalarını, bütün Üstad Bezzaman Said Nursi, her anını Cenab-ı Hak'la baş başa kalmışlar yani. Her anını. Yani hayatlarında bir an, bir saniye bile gaflete yer bırakmamışlar yani. Boşluk yok yani. Nasıl ki kainatta abesiyet, muhaliye olmadığı için insanın hayatında da boş olmayacak yani. Her an ibadet, her anı taat olması lazım. Taat olması lazım, evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Ne diyor? İşte bu sır mecusilerde inşaf etmediği için dedi ki kainatta yazdan namıyla bir halık hayır, diğeri ehriman namıyla bir halık şer, halık şer itikad etmiş şer. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum bir ilahi şer, bir cüzikler işte mecusilerde bu mana inşaf etmediği için bir halık hayır, bir halık şer diye ne yapmışlar? Sumbahaşa ilahi bir şer, ilahi bir hayır gibi ayırmışlar yani. Evet, işte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş talibatına karşı en mühim silahımız ve cihazat tamiriyeniz istihbardır. En mühim silahınız ve cihazat tamiriyeniz istihbardır. Ve euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Evet. Demek ki şeytanların tahribatına karşı ne yapmak lazım? Tövbe istihbar etmek lazım. Evet. Ve tamiriyeniz istihbardır. Euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Kalanız sünnet-i seniyyedir. Cenab-ı Hak ömrümüzü, ömür dakikalarımızı istiğfarla, efendime söyleyeyim Kur'an'ın ne derler terbiyesinden geçerek sünnet-i seniyyeli hayatımızı geçmeyi nasip eylesin. Evet. Beşinci işaretten biraz okuyalım. Beşinci işaret, Cenab-ı Hak kütüb-i semavide beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hiçbir şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Bakın o kadar güzel sualler ki. Her bir sualle bir kitap yazılır. Bakın Cenab-ı Hak Cenneti o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan dünyadayken bir an cennete gitme arzusu geliyor değil mi? Bak, bu kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle mükafatlar anlatıyor. Çok azim, çok teşbihkarane, keremkarane anlatıyor. Ve cehennemi öyle dehşetli anlatıyor ki değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraç hadisesindeki o efendime söyleyeyim geçtiği safhaları baksanız. Böyle kaynaklardan, sağlam kaynaklardan okusanız cehennem nasıl anlatılıyor? Ve hakeza ayet-i kerimelerde cehennem nasıl anlatıyor? Hadis-i şeriflerde cehennem nasıl anlatıyor? Bakın, Kütüb-i Semavi'den Sünde Seniye kadar. Cennet azim mükafatlarla, güzelliklerle, mahasinlerle anlatıyor. Cehennem, efendime söyleyeyim, cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen ehl-i iman bu kadar hidayet ve istikamet, bu kadar teşvik var. Efendime söyleyeyim, bu kadar ihtar var. Ve cehenneme karşı bu kadar efendime söyleyeyim ne var? İkaz var, irşat var. Peki neden ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet, istikamet varken hizb-ı şeytanın mükavahsı, çirkin, zayıf da sene karşıma alıp oluyor? Peki neden bu kadar teşvik olmasına rağmen ehl-i iman şeytana efendime söyleyeyim bazen mağlup oluyor? Değil mi? Ve şu an herkes cennet cehennem biliyor yani. Değil mi? Cehennemle haberi olmayan var mı? Çıkın, haykırın dışarı. Cenneti cehennemi sorun. Herkes anlatır. Peki bilmelerine rağmen hali alem buna şahit. İnsan nasıl bu kadar şeytan destesine yenilebiliyor yani? Hı? Evet. Üstadımız diyor yani şeytanın bu kadar mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı neden insan efendim söyleyeyim mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddet tehdidine ehemmiyet vermek nasıl oluyor? İman var, bu kadar ayet var, Efendimizin bu kadar hadis-i şerif var, bu kadar müjde var, bir taraftan bu kadar ikaz var, tehdit var. Peki buna karşı ehemmiyet vermek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kâne daife. Sırrıyla şeytanın gayet zayıf destelerine kapılıp Allah'a isyan diyor. Allah muhafaza. Bazen şeytan bir destesi kapılıp insan isyana gidebiliyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği bana karşı fazla hüsnüzdan ve itibat varken kalpsiz bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakar itibatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Bakın yüz hakikat dersini dinlediği halde bir faskın efendime söyleyeyim kalpsiz bozuk bir adamın küçük bir iltifatıyla ne yaptı ne diyor? Benim onun lehinde benim aleyhimde oldu yani. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan diye o biçare gıybet ettiğim günahı yırttım. Sonra sabık şerhlerde hakikat inkişaf etti ki karanlıkta çok noktalara aydınlattı. O nur ile lillahi hamd hem Kur'an hakimin azim terhibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli iman desteği şeytaniye kapılmaları imansızlıktan ve imanın zayıfına olmadığını. Ha, burası çok önemli. Demek ki Kur'an hakim bu kadar teşvikat yapıyor, tedikabat yapıyor efendime söyleyeyim. Demek ki ehl-i iman bir manada bu teşvike muhtaç. İhtiyacı var değil mi? Ehl-i iman desaisi şeytan. Peki madem böyle ehl-i iman neden şeytan deselerine kapılıyor? İmansızlıktan değil. İman zayıftan değil. Günah-ı kebirişen küfre girmediğini mutezile mezhebinin bir kısmı harici mezhebi günah-ı kebiri itikab eden kafir olur. Veya iman küfür otursun değil mi? Mutezile öyle diyor yani. Bir günah kebiri işler imandan çıkar artık. Yani iman dairesinden çıkar diyor yani. Yani ya veya kafir olur diyor yani. Evet. Yüz, o bir çare karışımı, yüz ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli bir açlıklı olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir Adem ile insanı mühim tehlikeler atar. Bakın ne kadar tamirat olsa şeytan küçük bir emirle, küçük bir vesveseyle insanı ne yapabilir? Allah muhafaza tehlikeye atabilir. Hem insana nefis, insandaki nefis şeytanı her vakit dinler. İnne nefsü lemmâret bisûi. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Ve nefis sürekli şeytan dinliyor. Kuvve-i şehvi ve gadibi ise şeytan destelerine karşı hem kabile hem nakli iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamını ehl-i imanı teveccüh ediyor. Ya ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bize Rahman, Rahim isminle muamele eyle, Gafur isminle, Gaffar, Gafur isminle muamele eyle. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim ismi ehl-i imana teveccüh ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin en mühim ihsan mağfireti olduğunu gösteriyor. Onları istiğfar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i Kutsiyesini her sure başında tekrarla. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı iade eden rahmeti vasayı merce ve tazını gösteriyor. Fasta'iz emriyle Euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. Cenab-ı Hak her anımızı tövbe istiğfarla geçirmeyi tam manasıyla ibadetini yapan efendime söyleyeyim kullardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri iman ve Kur'an'ın ayırmasın. Şeytanın, insi ve cinli şeytanın destelerine, vesveselerine mağlup olmadan istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, başka bir Nur İklim programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi, bulduğunuz köyde, ilçede, kasabada, ilde, ülkede neredeyseniz internet üzerinden davet radyoyu yazarak canlı olarak radyomuzu dinleyebilirsiniz. 24 saat radyomuz açık. Ve aynı zamanda her gün sabah efendime söyleyeyim 7.30 ve akşam üzeri saat 5'te Nur İklim programı dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki Nur derslerine katılmak isterseniz bizimle irtibata geçerseniz inşallah sizi olduğunuz yerdeki derslere iştirak ettirmeye çalışırız. Ve yine Risale-i Eserlerine ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur Eserlerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi. Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onul kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahim

Ey üzüntü veren şeyleri izale eden, ey gam ve kederleri gideren, ey hata ve günahları affeden, ey tevbeleri kabul eden, ey mahlukatın halıkı olan, ey sözünde sadık olan, ey yavruların razıkı olan, ey ahdini ifa eden, ey sırları bilen, ey tane ve çekirdekleri açıp filizlendiren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, isimlerini şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyiyle yüce olan, ey sözünde vefalı olan ve vaadinden dönmeyen, ey müminlerin dostu olan, ey gerçek muhtaç olmayan, ey sonsuz servet ve tükenmez hazineler sahibi, ey her cihetten temiz ve pak olan, ey kendisine kulluk edenlerden hoşnut olan, ey eser ve ihsanlarıyla varlığı apaçık görünen, ey şiddeti zuhurundan gizlenen, ey güç ve kuvveti sonsuz olan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ya men azharal cemil, ya men setara alel kabih, ya men la yuâhizu bil cerime, ya men la yehtikus sitra, ya azimel afu, ya hasenet tecavuz, ya vâsi'al mağfire, ya basital yedeyni bir rahme, ya sahibe kulli necve, ya munteha kulli şekva. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
0: Ey güzeli açıkça gösteren, ey çirkinin üzerine örten, ey suç sebebiyle hemen azarlamayan, ey ayıpların üzerindeki perdeyi yırtmayan, ey affı büyük olan, ey günahkarları cezalandırmaktan vazgeçmesi güzel olan, ey mağfireti geniş olan, ey rahmeti bol olan, ey bütün sessiz yalvarışları dinleyen, ey bütün şikayetlerin son merci, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey yeterli nimet sahibi, ey geniş rahmet sahibi, ey tam hikmet sahibi, ey mükemmel kudret sahibi, ey kesin hüccet ve delil sahibi, ey kerametler sahibi, ey yüce sıfatlar sahibi, ey daimi izzet sahibi, ey sağlam kuvvet sahibi, ey geçmiş minnet sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: al.
1: Ey en iyi şekilde yargılayan, ey en iyi adaleti gösteren, ey en iyi şekilde doğru söyleyen, ey her şeyden daha açık olan, ey her şeyden daha temiz olan, ey en iyi şekilde yaratan, ey en iyi şekilde hızlı hesap gören, ey en iyi şekilde işiten, ey kerem ve bağışlaması en iyi olan, ey en iyi rahmet eden, ey en iyi şefaatçi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: خلصنا من النار.
1: Ey gökleri yoktan var eden, ey karanlıkları kılan, ey gizli şeyleri bilen, ey gözyaşlarına acıyan, ey avretleri, çirkinlikleri örten, ey belaları kaldıran, ey ölüleri dirilten, ey hasenatları arttıran, ey bereketleri indiren, ey intikamları şedid olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ım, senin isim ve sıfatlarını mesnet yaparak sana yalvarıyorum. Ey her şeyin suret ve şeklini yaratan, ey her şeyi takdir edip planlayan, ey maddi manevi temizliğin kaynağı olan, ey aydınlatan, nurları yaratan, ey işleri öne alan, basamaklarını temin eden, ey gecikmelerin asıl sahibi, işlerin sonucunun sahibi, ey kolaylaştıran, ey uyaran, ey müjdeleyen, ey tedbir ve terbiye eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey Kabe'nin sahibi, ey yasak ayların sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge olan Mekke'nin sahibi, ey Rükn-i Hacer-ül Esved ve makamı İbrahim'in sahibi, ey Meşarül Haram'ın sahibi, ey yasak bölge ve helal bölgelerin sahibi, ey nur ve karanlığın, gece ve gündüzün ve içlerinde yapılan ibadetlerin Rab ve sahibi, ey dua, ibadet, salat ve selamların sahibi, ey celal ve ikram sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı olmayanların dayanağı, ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı, ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu, ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı, ey dostu olmayanların dostu, ey zenginliği olmayanların zenginliği. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan, ey varlığının sonu olmayan, ey mahlukatına merhamet eden, ey mevcudatına hükmeden, ey her şeyi bilen, ey yarattıklarını koruyan, ey her şeyi adaletle taksim eden, ey ayıp ve kusur kendisine arız olmayan, ey işleri ve imkanları daraltan, darlık veren, ey işleri ve imkanları genişleten, huzur veren, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar. Ya.

0: Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden, ey kendisinden zafer isteyenlere zafer nasip eden, ey korunmak isteyenleri koruyan, ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden, ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden, ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden, ey kendisinden medet isteyenlere imdad eden, ey feryat edenlerin feryadına koşan, ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Emma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mel müflisu. Müflis kimdir siz biliyor musunuz? Tabi sahabe-i kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü, elinde malı, mülkü, serveti varken, ticaret kazancı varken elinden çıkmış, bunları kaybetmiş adama. Bize derler ya, iflas etmiş adam. Elinde hiçbir şeyi kalmamış. Malı, mülkü, iş yeri hepsi elinden çıkmış. Kimseye müflis denir. İflas eden kimse denir diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onları dünyadan alıp ahirete yöneltiyor. Gerçek müflisin kim olduğunu ve bu dünyada iflas eden, maddi olarak iflas eden bir adamın kurtuluşu bulabileceğini, tekrar eski durumuna gelebileceğini, ama o bir alemde kıyamet günü hesap görülürken o kimsenin böyle bir şeye ulaşamayacağını, mümkün olamayacağını belirtmek için ve her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ve bu arada bizlere de diyor ki dünyadan ziyade ahireti düşünün. O yüzden büyük bir hatırlatma yapıyor Peygamberimiz. İnnel müflise min ümmeti. Muhakkak ki müflis, iflas etmiş olan kimse benim ümmetimden. Men ye'ti, o kimse ki gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bis salatin, namazı var. Ve siyamin, adamın orucu var, oruç tutmuş. Ve zekatin, ve zekat da vermiş. Bakın ne kadar iyi değil mi? Oruç var, namaz var, zekat var. Fakat ve ye'ti kat şeteme, gitmiş bazısına küfretmiş. Haze ve kazefe haze, bazısına iftirada bulunmuş. Ve ekele male haze, bazılarının gitmiş malını yemiş haksız yere. Ve sefeke deme haze, bazı insanların kanını akıtmış. Ve darabe haze, gitmiş birine vurmuş, yaralamış. Fe yu'ta haze min hasenatihi, o kimsenin ne olur? Hasenatından alınır. Bu insanın yaptığı hasenatlardan, iyiliklerden alınır. Ve haze min hasenatihi, ve o iyilikleri ne yapılır? Başkalarına doğru yüklenmeye başlanır. Çünkü adam iyilik yapmış, namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ve ne yapmış? Bazı insanlara sövmüş, bazı insanlara iftira etmiş, bazı insanların haksız yere malını yemiş, bazı insanların kanını akıtmış, bazı insanları vurmuş, yaralamış, bu şekilde Allah'ın huzuruna gelmiş. Ve ne yapılır? O insanın iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Kime sövmüşse, kime iftirada bulunmuşsa, kimin malını almışsa, kimi dövmüşse, kimin kanını akıtmışsa, vurmuşsa, o insanlara ne yapılır? Bunun iyilikleri dağıtılır. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَيْ يُقْدَامَ عَلَيْهِمْ. Fakat öyle oldu ki artık iyiliği de kalmadı. Ona buna vere vere vere adamda iyilik diye bir şey kalmadı. Hasenat kalmadı. İyilikleri kalmadı. Bitti bu adamın. Sonra ne olur? اُخِذَ مِنْ خَتَيَاهُمْ فَتُّرِحَتْ عَلَيْهِ سُمَّ تُّرِحَ فِي النَّارِ. Bu insanın bu sefer başkalarının ne kadar hatası, günahı varsa buna yüklenir. İyiliği kalmadı ya, verecek. Bu sefer ne yapılır? Başkalarının, o hak sahiplerinin dövdüğü, sövdüğü, malını yediği, haksızlık ettiği, kanını akıttığı, iftira ettiği insanların hataları, günahları ne yapılır? Bu insana yüklenilir, bunun üzerine atılır ve bu da elinde ne iyilik kalmış, kendi yaptığı iyilikler gittiği gibi, bir de üstelik başka insanların hatalarını da omuzuna yükler ve nereye gider Allah korusun? Ateşe gider. Cehenneme atılır. Bu kadar kötü bir durum. Allah-u Teala bu duruma bizleri düşürmesin. Ha, demek ki kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz,
Burada dikkat edeceğiz. Yani dilimize sahip çıkacağız. Küfretmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. İnsanlara iftira atmayacağız. Bilmediğimiz işin peşine düşmeyeceğiz. Sonra haksız yere kimsenin malını yemeyeceğiz. Kazancını almayacağız. Gönül rızası dahi yoksa, onu biliyorsak bile, o insanın malını yemeyeceğiz, ellemeyeceğiz. Ve kimsenin kanını haksız yere akıtmayacağız, kimseye vurmayacağız. Çünkü bunlar karşımıza çıkacak ve orada da iflas etmiş olacağız. Elimizdeki bütün iyilikler alınacak. İyilikler alındığı gibi bu sefer de başkalarının hataları, hak sahiplerinin günahları, kusurları bizim üstümüze yüklenecek ve onunla birlikte de Allah korusun cehenneme atılıp gideceğiz ki işte müflis diyor, iflas etmiş kimse budur. Peygamberimiz bu şekilde gerçek müflisin, iflas edenin kim olduğunu bizlere anlatıyor. Allah bizi bunlardan korusun, bu duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Az önce de belirttiğimiz gibi belki dünyada iflas eden adam, mal olarak, mali olarak iflas eden bir insan tekrar eski gücüne gelebilir, eski günlerine gelebilir. Ama orada bir daha o günlere gelmek, tekrar dünyaya dönmek, iyilik yapmak, hasenat yapmak, bu günahlardan tövbe etmek, kul haklarını iade etmek mümkün olmayacak. Bu nedenle şimdiden tövbe ve istiğfarımızı yapalım. Herhangi bir kulla hakkı varsa, üzerimize hakkı geçmişse, ne yapalım? Onun da hakkını vermeye çalışalım, helallaşalım. En azından onlar için mağfirette bulunalım, onlar için dualarda bulunalım. O gün gelmeden önce üzerimize düşen görevleri bir bir yapalım. Böyle müflis olmaktan, iflas etmiş duruma düşmekten korunalım. Allah da bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هُرَافَتُهُ Siz hurafenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilir misiniz? İnne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı akşamlar eşleriyle böyle oturur, sohbet edermiş. Onlara hikayeler de anlatırmış. Hani her yönüyle Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ve bize örnek, önder. Ne yapacağımız? Bakın ne güzel, ailesiyle oturuyor, sohbetlerde bulunuyor. Bazı yanlış olmayan hikayeleri, doğru olan şeyleri anlatıyor. Bu da bize örnek. Oturalım. Şimdi insanlar televizyonun karşısına geçmiş, televizyona esir. İnsanlar bilgisayarın karşısına geçmiş, esir. Şu anda insanlar telefonun karşısına geçmiş, esir. Bir aile bir araya getiriliyor. Ama hepsinin kafası başka yerde, hepsi başka düşüncede, ne birbirini sorabiliyor, ne birbiriyle dertleşebiliyor, ne birbiriyle anlaşabiliyor. Sonunda hep psikolojik olarak hasta, sıkıntılı bir toplum, aile. Ondan sonra boşanmalar, ilgisizlikten, alakasızlıktan boşanmalar. Hep böyle dert, dert, dert. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bakın Peygamberimiz eşleriyle oturuyor, sohbet ediyor ve onlara da hikayeler anlatıyor. Ve diyor ki, اَتَدْرُونَ مَا خُرَافَةُ Hurafe nedir bilir misiniz? Tabi bizim dilimizde hurafe denince dine sokulmuş yanlış düşünceler. Ama Peygamberimiz o dönemki Arap toplumunda olan şeyi anlatıyor. Diyor ki, اِنَّ خُرَافَةَ مَحْكَكُ خُرَافَ كَانَ رَجُلًا مِنْ اُزْرَةَ Uzre kabilesinden, Uzre'den bir adam vardı. Esaretul cinnu. Cinler bu adamı esir aldılar. Bu adam bir gün akşam dışarı çıkmış. Evine dönerken cinler bu adamı kaçırmışlar. Fil cahiliyeti, cahiliye döneminde. Femekese fihim dehren, tavilen. Onların içerisinde, o cinlerin içerisinde bu adam uzun süre esir olarak kalmış. Cinler bu adamı kaçırmış, esir almış ve cinlerin içerisinde bu adam uzun bir müddet kalmış. ثُمَّ رَتَتْهُ اِلَى الْاِنْسِ Tekrar bunu bırakmışlar ve insanların içine dönmüş. فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ Bu şekilde insanlar onun hakkında konuşuyorlardı. بِمَا رَأَى ف۪يهِمْ مِنَ الْعَجَائِبِ O insanın o gördüğü durumları konuşmaya başladılar. Çünkü o insan cinlerin içerisinde kaldığı için onlarla ne yaptı, bunu nereye götürdüler, nasıl yaptılar, cinler ne yiyordu, ne içiyordu, nasıl davranıyorlardı. Bu adam gördüklerini insanlara anlatınca kulaktan duyma şeyler yayıla yayıla toplum bunları anlatıyor artık.
Bazıları birinin üstüne 5 katıyor, bazıları olduğu gibi anlatıyor. Bu şekilde insanlar ne yaptılar diyor. O gördüğü acayip garip şeyleri konuşmaya başladılar. Fekalen nasu, işte insanlar şöyle dediler. Hadisu hurafetu, işte bu hurafe sözlerdir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Olabilir ki cinler alıp insanları da kaçırabilirler. Çünkü onların da bir alemi var. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da yiyip içiyorlar. Onlarla ibadette de sorumlular. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu nedenle cinler de sorumluluk halindeler ve mükellefler. Bunların da iyileri var, kötüleri var. İman edenleri var, küfredenleri var, fasık olanları var. İşte Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay oluyor. Adam yatsı namazından çıkıyor. Cinler bu adamı kaçırıyor. Adam uzun müddet dönmüyor. Gelmiyor. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra geliyor ve bakıyor ki işte eşi başkasıyla evlendirilmiş, farklı bir şey. Hazreti Ömer'in huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ömer sen neredeydin diyor. O da diyor ki ya Emirel Müminin ben işte çıktım namazdan gidiyordum. Beni cinler kaçırdılar. Beni şuraya götürdüler. Beni buraya götürdüler. Peki diyor ne yiyor ne içiyorlardı diyor. İşte onlar şunu yiyordu bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor. Ve akabinden de diyor ki işte bunun işte eşi de evlenmiş ya. Bunun durumunun çaresine bir bakın diye nasihatte bulunuyor. Demek ki hani belki bize garip gelebiliyor, belki hurafe cinsinden bir şey gibi olabiliyor ama bu tür olaylarda olabiliyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşlerine bu tür hikayeleri anlatmak suretiyle hem onlarla bir vaktini geçirmiş oluyor hem de onlara güzel bir şekilde nasihatlerde bulunmuş oluyor ki hem de toplum içerisinde ne konuşulduğunu, konuşulanların ne derece doğru olduğunu anlatmak suretiyle bizlere de yol göstermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune ma hazanil kitabani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabenin huzuruna çıkıyor. Elinde iki kitap vardı. Bazı raviler, bazıları diyor ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde tam kitap olmazsa bile Peygamberimiz bazı şeyleri Allah-u Teala'nın izniyle görebiliyor. Niye? Allah-u Teala ona bir kısım şeyleri hemen gözün önüne getirip gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi değil mi? Veya başka bir yerdeki olayı bu şekilde gösterebiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kitapla çıkıyor. Diyor bu kitaplar nedir biliyor musunuz bu iki kitap? Ve devam ediyor. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinden bir kitaptır. Yazılmış bir kitap. Fîhî bu kitapta var. Ne var? Esmâ-u ehlil cenneti. Cennet ehlinin isimleri. Ve esmâ-u âbâihim. Onların babalarının isimleri. Ve kabâilihim. Onların kabilelerinin ismi. Sümme ücmile ala âhirihim. Böyle ta başından sonuna kadar ne varsa hepsi yazılı. Ne lazımsa hepsi toplanmış ve yazılmış. Fela yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden. Bundan ne bir şey eksilebilir ne de buna bir ziyade olabilir ebediyeten. Çünkü artık Rabbul Alemin'in yanında huzurunda bu kitap var. Sonra Hâzâ kitâbun min Rabbil âlemîn. Diğer kitabı gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap da Rabbul âlemindendir. Âlemlerin Rabbi olandandır. Fîhî onda esmâ-u ehlinnâr. Ateş ehlinin, cehennem ehlinin ismi vardır. Ve esmâ-u âbâihim. O cehennem ehlinin babalarının ismi. Ve kabâilihim ve kabilelerin ismi, soyların ismi, sülalelerin ismi vardır. Sümme ücmil alâ âhirihim. Hem öyle ki son kişiye kadar, sona kadar ne varsa icmalen hepsi yazılmıştır. Toplu olarak hepsi yazılmıştır. Ve fele yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden. Ebediyete kadar asla onlarda bir şey artırılmayacak ve eksilmeyecektir. Eksiltilmeyecektir. Hepsi bulunmuştur. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi anlatıyor. Yani iki kitap var. Birinde
cennet ehlin ismi yazıyor, birinde cehennem ehlin ismi yazıyor ve bununla birlikte bütün hepsinin sülalesi, kabilesi hepsi yazılıyor. Tabii peygamberimiz sonra da diyor ki seddidu ve qaribu. Ne yapıyor? Doğru olun ve mutedil olun. Tam doğru olun. Çünkü sahabe diyor madem hep isimler yazılı, her şey belliyse o zaman ne olacak yani? Ha, Allah-u Teala biliyor. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kimin ne yapacağını ta yaratmadan önce ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Çünkü Allah-u Teala alimdir, habirdir. Her şeyi biliyor. Kimin cennete gireceğini de biliyor. Kimin cehenneme gireceğini de Allah-u Teala biliyor. İşte peygamberimiz ne yapıyor? Sizin üzerinize düşen bir görev var. Siz onu yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Seddidu ve qaribu. Hem doğru.

0: Ve inne sahiben nari, ateş ehli, cehennem ehli de muhakkak ki yuhtemu lehu bi ameli ehlin nari. Ve o da ne yapacaktır? Ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlin ameliyle son verecektir. Böyle uyarıyor onları. Faraga rabbukum minel ibad fariqun fil cenneti ve fariqun fis sa'ir. Allahu Teala işte burada ne yapıyor? Kullarından bir kısmı vardır ki onlar cennet ehlidir ve bir kısmı da vardır ki dür ateş ehlidir, cehennemdir ve oraya doğru sürülecektir diyor. Allahu Teala bizleri salihlerden eylesin, salih kullardan eylesin, cennet ehlinden eylesin, cennet ehlinin amellerini işleyenlerden eylesin, cehennem ehlinden, cehennem azabından bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Cennete götürecek amelleri, sözleri, davranışları bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

söz biter, hıçkırığa boyanır bir gün daha. Sureti cemalinde mahzun çocuklar çağlar. Benden alır hüznünü seni görmemiş saha. Fikrimin hicretine tam 14 asır ağlar. Efendim, an yaralı, bu güz sensiz hastadır. Semalarda titreşen dualarım yastadır. Toplanır birer birer deryasına, seherin nurundan almak için ruhani güvercinler. Bilmezler günah nedir, nerede izi kar. Sesini duyamayan kalbim elimde inler. Efendim, dil isyanda zikre seni katıyor. Halbuki yüreğimde kaç bin lehep yatıyor. Kutlu varoluşların en mukaddes olanı, duası Abdullah'ın, Amine'nin rüyası. Sen ey ana rahminin boynu bükük kalanı, cihan şumul doğumun en haşmetli ziyası. Efendim, yokluğunun diğer adıdır ziyan, varlığını haykıran sözlere emridir yan. Sen ki Kureyş müjdesi gonca gonca açılan, o ilahi rahmetin merhamet yüklü gizi, bir fethi mübindin ki karanlığa saçılan, bitmedi, bitmeyecek zulme verdiğin sızı. Efendim, sensizliğim tüketti nedenimi, ızdırap katre katre sarıyor bedenimi. Yaralı yüreğiyle yağmurları ağlattı, ardından bakıp kalan gül Mekke sokakları, gizli bir inilti ki derdi öze bağlattı, yılların firakıyla ağrıdı şakakları. Efendim, kir ve kandır çağın yüzünden sızan, nasıl şaşırıp kaldı yönü kefensiz mizan. Hani Ali bayramı yaşamıştı Medine, ram olup varlığına kurtulurken yoklardan ve takva yazar iken canını yüce dine, hala utanır Taif yürüyen ayaklardan. Efendim, kör izanla emrine uyamadım, düştüm de yollarına kokunu duyamadım. Bilallerin göğsünde iman ederken taşlar, onunla haykırdılar Allah, Resul ve Ehad. Huşu hakikatine nasıl konmuştu başlar, kanını toprağına değdiremedi Uhud. Efendim, suretinle ifşa oldu nur nişan, sırtındaki mühürde hayat buldu sonsuz şan. Ne güzel gülümserdin Ayşe'nin iffetine, beni nasıl sevdine cevabındı kör düğüm. Çölde kumlar şahitti sevdanın saffetine, şimdi bir masal gibi kitaplara sordum. Efendim, kutlu çilen dokunmadı çamura, güzel ahlak verilmiş özündeki hamura. Ellerim bir güzide yakarışın kelamı, mazide nefes alan çöllere hasret sürgün, muazzam çığlıkların yönü meçhul selamı. İşte hicrana perde, ihtiyar gece ve gün. Efendim, bilemedik niye güzeldir güller ve o latif gülleri koparamayan eller.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah.
1: El-Hakku ya Allah.
0: Varlığı hiç değişmeden var olan Allah.
1: El-Vekilu ya Allah.
0: Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah.
1: El-Kavi ya Allah.
0: Pek güçlü olan Allah.
1: El-Metin ya Allah.
0: Çok sağlam.

0: sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah. Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: El-Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: El-Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Elmeni bu ya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah. Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah. İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah. Başlangıcı

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

ben Antepliyim. Şahin imam, mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

Hey, hey, yine de hey hey. Kaytan bıyıklarım, delişmen çağım. Düşman kurşunlarına inat köprü başında, memleket türküleri çağıracağım. Bu dağlarda biz yaşarız, bu dağlar bizim dağımız. Namusumuz temiz, bayrağımız hür. Analarımız, karımız, kızımız, kısrağımız burada erkekçe dövüşür. Bir bayrak dalgalanır Antep kalesi üstünde. Alı kanımdaki al, akı alnımdaki ak. Bayraklar içinde en güzel bayrak, düşüncem senden yanadır. Hep senden yanadır çektiğim kahır. Bu senin ülkende, senin gölgende düşmesin kara kalpaklar, kirlenmesin duvaklar. Korkum yok ölümden, kafirden yana. Alacaksa alsın beni şafaklar. Hey, hey, yine de hey, hey. Al bayraklar altında kara bir kartal gibi yaşamak ne güzel şey. Bir sır var bu mazerde, attığım gitmez boşa. Çıkmış bir eski savaştan, Türk'ün bir küçük karış toprak parçası için destanlar yazacağız yeni baştan. Yıktım toprağın üstüne bir sarı kurşunla birini. Çıktı karşıma biri, çıktıkça çektim tetiği bismillahlarla beraber. Vurdum alnından kafiri. Bu kaçıncı kurşundur? Bu kaçıncı bismillah? Bu kaçıncı ölüdür? Bir türkü söylenir siperlerde her sabah. Vurun Antepliler, namus günüdür. Ben Antepliyim, şahinim am. Mavzer omuzuma yük. Ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük.

Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Çalma bizi, bizden bizi. Gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme. Ey ay, felek harab olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harab, öyle alt üst ediyorsun. Etme. Ey makamı var ve yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan. Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Bizim dudağımız kurur, sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Ey cennetin, cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehri, o şekerle sen bir ediyorsun. Etme. Bizi sevindiriyorsun. Huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun. Sen mahvediyorsun. Etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil, aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun.

Oraya gitme demedim mi sana? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi beni? Bir gün kızsan bana, alsan başını, 100.000 yıllık yere gitsen, dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi? Demedim mi şu görünene razı oldum? Demedim mi sana yaraşır otağı kuran benim asıl, onu süsleyen, beziyen benim demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun, kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, senin sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin, yani beni kaybedersin demedim mi? Söyle, bunları sana hep demedim mi?

0: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini. Aklımı yağmalar gelmeyişlerin, çürütür gölgemi bekleyişlerim. Yangınlar kavursa bahçelerimi, çağırır yine de enkazım seni. Kaç umut eskidi sokaklarında, kaç albüm tükettim anarak seni. Akşam olur, sabah olur, yıl döner, törpüler gövdemi dakikalarım. Yüzyıllar süren bu rüyalarıma el verir görünmen bir hayal gibi. Hangi ölüm öder bilemiyorum ateşten bekleyiş faturasını. Seni gözlerim her şiirle birlik, içimin savrulan bayraklarıyla. Başımı taşlara çarparak artık kalbimin sesini eritsemeyim. Göklere yalvaran bulutlar gibi beklerim sesinin bereketini.

söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

0: üzere. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi, ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi, ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi, biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan O'ydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodri Meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-ı insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Ya Resulallah, bir kum tanesi, sıcak ve kavuran bir kum tanesi, bir değil bin çöl aşmak isterdim efendim. Ayağının tozu olan o bir kum tanesine ermek için ve görmek için Mekke'deki siyah gül Kabe'ni, gözlerini ey Resul.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Gaffar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Gaffar daima affedici olup bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir. Bu mübarek isim örtmek, gizlemek, kirlerden korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelen Gafara kökünden türemiştir. Nisa suresi. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse, Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne Allah'ın engin rahmetini anlatmak için gönderilen o rahmet elçisi şöyle buyuruyorlar. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işledikten sonra af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün isimleri mutlak surette tecelli edecektir. El-Gaffar, yani bağışlayan, affedici olan ismi ise elbette ki günahların varlığını ister. Allah Celle Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Bizlere verilen nefis ile hata işlemek, günah işlemek, kusurlu, noksan olmak gibi özellikler işlendi fıtratımıza. Kulunu çok iyi bilen Yüce Rabbimiz de bizden melek olmamızı istemiyor zaten. Sadece acziyetimizi bilmemizi, kibire kapılmadan, kusur işlendikten sonra af dilememizi bekliyor. İnsanı İnsan yapan da işte budur. Nefis mücadelesiyle geçecek bir ömür verilmiş elimize. Şeytan da bizi aldatmaya hazır her an. Yaratılışımızda hırs, nefsi arzular, kıskançlık ve bunun gibi birçok duygular var. Marifet ve beceri bunlarla savaşıp bunları yenerek meleklerden de üste çıkmak ve fakat asla melekleşmek değil. Yani bütün bu duyguların hırs gibi, muhabbet gibi, kıskançlık gibi bütün bu duyguları helal ve dini amaca çevirmek, yönlerini ahirete vermek ve bu duygularla ebedi bir alemi kazanmak için verilmiştir. Marifet çırpına çırpına, cehennemi ateşlerde yüreğini yaka yaka, acz içinde ağlaya ağlaya,
seni kaybetmek üzere miyim Rabbim diye inleye inleye mücadele etmek ve mücahede etmektir. İnsanlığın baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferinden dönerken boşuna mı küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. O Gaffardır. Yarattığı kulunun bütün acziyetini bilen, şeytanın tuzaklarını gören ve kulunu bu mücadelede hiç ama hiç yalnız bırakmayandır. El-Gaffar ve Er-Rahim isimleriyle tecelli ederek kullarına yüce kelamıyla seslenen, binlerce ümit kapısını ardına kadar açandır o. Tüm peygamberlere en büyük ihsanının mağfiret olduğunu anlattıran, onlar vasıtasıyla kullarını af dilemeye çağıran yüce dosttur o. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de her sureyi Besmele-i Şerife ile başlatarak kullarına kainatta her noktaya, her zerreye kadar tüm alemi rahmetiyle kuşattığını hissettiren, her güzel işe besmele ile başla emri ile de her işin rahmetle olduğunu anlatan af ve mağfiret kapısıdır o. Bir hadisi kutsi'de ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olsan, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamayla karşılarım diyendir. El-Gaffardır o. Zümer suresinde o gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki o azizdir, gaffardır, çok bağışlayıcı olandır. Kainat kitabının her bir hadisesinin bir ayet olduğuna dikkatlice bakalım. Geceyi gündüzün üstüne örten, gündüzü gecenin üstüne sarmalayan Allah Celle Celaluhu settardır, setredicidir, örtücüdür. Kullarının günahlarını da örter, kapatır, gizler ve affeder. Kendine inananı rezil etmez, düşmanlarını ona güldürmez. Gecelere de Settar ismini işlemiştir o yüce yaradan. Geceler bağrında yanık yüreklilerin gözyaşlarıyla yakarışlarını gizler. Geceler af ve mağfiret dilencilerinin göklere uzanan ellerini gizler. Geceler bağrında sevdalı yüreklerin seccadelerdeki vuslatını, kavuşmasını gizler. Geceler öyle bir saati şahit olarak bağrında yüceler yücesinin arza rahmetiyle indiği ve af dileyen yok mu affedeyim
İsteyen yok mu vereyim buyurduğu mağfiret, bağışlanma zamanını gizler. El-Gaffardır o, El-Settardır o, toprağa da Settar isminin tecellilerini işlemiş, onu örtmekle vazifelendirmiştir. İnsan toprağı ayakları altında çiğner, toprak ise tevazu ile kucak açar, onun bedenine ana kucağı gibi sarmalar, ebedi yolculuğuna hazırlar. Çöp gömeriz toprağa, Settar isminin tecellisiyle, çöplerin olduğu noktadan sümbüller, güller uzatır başlarını. Çünkü Settardır o. Siz dağlar kadar günahlarla yüklenseniz, onu bir bilir, şeksiz ibadet edersiniz. Ama acziyetinizle de günahlar işlerseniz de, o sizi toprağa çök kübük gibi girseniz bile, kıyamete kadar bir gül gibi uyandırır. Hem Rahman'dır, hem Rahim, hem Gaffardır, hem Halim, hem Tevvaptır, hem Afuv, hem Saburdur, hem de Nur.

Hadid suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, onun Resulüne de inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Rabbim, ey tek kapım, ey Yaradanım, ey beni benden iyi bilenim, Gaffar ismine sığınıyorum. Muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, böylece doğru yolda devam eden kimseyi bağışlarım buyuruyorsun. O halde biz de senin Gaffar ismine sığınıyoruz ve senden bağışlanma dileniyoruz. Nahl suresi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tevbeden sonra gafurdur, rahimdir. Yüreğimin, beynimin, gönlümün sahibi, ey Malikel Mülk olanım, Gaffar ismine sığınıyoruz. Dilimizle istiğfar edip El-Gaffar ismine sığınıyoruz. İki cihan serveri, gönüllerimizin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allahu Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Öyleyse sana dilimizde Seyyidül İstiğfar duası ile Gaffar ismine sığınıyoruz. Rahman ve Rahim isminle, Gaffar ve Gafur isminle, Tevvab ve Afu isminle bağışla, mağfiret eyle ya Rab. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Gaffar ismi celilini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli, çok değerli davet radyo dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında, Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. lem'a hikmetül istiazeden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizleri iman ve Kur'an'dan ayırmasın, iman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin. Dersimize başlamadan şunu söylüyoruz. Eğer şu an dersi evinizde, iş yerinizde, ofisinizde ve müsait bir yerde dinliyorsanız lütfen siz de açın. Lemmalar kitabı, Risale-i Nur Külliyatı'nda Lemmalar kitabı 13. lemma, Hikmet-i İstiaze, beraber okuyalım inşallah. Bazen şöyle bir mana olabiliyor. İnsan okuduğu yerden küçük bir mana yakalayabiliyor. Fakat bazen karşıdan takip eden, dinleyen çok daha farklı manalar yakalayabiliyor. Yani Risale-i Nur bir okyanus, bir derya, öyle. Kur'an Hakim'in eczanesi, eczane-i kübra diyoruz biz buraya. Hakikaten bu asra bakan, bu asrın ne kadar hastalıkları varsa, manevi rahatsızlıkları varsa Risale-i Nur'da elhamdülillah devası vardır. Evet, üçüncü işaret, sual. Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvaları ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Adeta aciz bir adama karşı orduları tahşit ediyor ve onun cüz'i bir hareketi için binler cinayet işlev etmiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve müktehit hissesi olmadığı halde mütecaviz bir şerik gibi mevki verip ondan şekva ediyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? El cevap, onun sır ve hikmeti şudur ki, şeytanlar ve şeytanlara uyanlar, dalalete sürük ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler. Ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı, o asiden, o gemiyle alakadar olan bütün raiyetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor. Ve onun o cüz'i hareketin değil, belki o hareketin müthiş neticelerini nazar alarak ve sahibi zişanın zatına değil, belki raiyetinin hukuku namına dehşetli bir cezaya çarpar. Öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi Küley Arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan, ehli dalalet olan Hizb-ı Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiyatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zaif aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehditat ve tahribatlarına karşı müthiş tahşidat vermek aynı belagat içinde mahz hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı muktezai haldir ki belagatin tarifidir ve esasıdır. Ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan, dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, o çelik ve semavi kale Kur'an'dır, içine gir kurtul. Evet, çok güzel bir konu. Hakikaten tam asrın ihtiyacına bakan bir konu. Yani şu an ehli dalletin, ehli ilhadın, ehli küfrün sordukları, efendime söyleyeyim, ve hücum ettikleri, ehli imana hücum ettikleri bir sual. Hücum ettikleri bir sual yani. Eğer ehli iman kuvvetli bir ilmi yoksa, efendime söyleyeyim, Kur'an'dan gelen bir ders almamışsa bunlara cevap vermesi çok mukavemet oluyor. Üçüncü işaret, önce sual anlayalım. Sual, Kur'an Hakim'de ehli dallete karşı azim şekvalar ve kesretli tahşidatı ve çok şiddetli tehdidatı aklın zahirine göre adaletli ve münasebetli belaatına ve üslubundaki itidaline ve istikametine münasip düşmüyor. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak küfürde olan, dalalette olan, evet efendime söyleyeyim, hayatını küfür ve dalalet içerisinde geçiren, ibadetsiz, namazsız, Cenab-ı Hakk'ı tanımayan, bu dünyada sadece nefsani, süfli bir hayat yaşayanları Cenab-ı Hak ebedi cehennem ile tehdit ediyor. Halidine fiha ebede. Yani Cenab-ı Hak onları ebedi cehennemle tehdit ediyor. Şimdi sualde şunu soruyor. Kur'an-ı Hakim ehli daleti böyle tehditler yapıyor, yani çok şiddetli tehditler diyor yani. Kur'an-ı Kerim'de nasıl ki cennet ayetleri olduğu için, nasıl ki rahmani ayetler olduğu gibi ehli dalete karşı Cenab-ı Hakk'ın tehdidatı da var yani. Evet. Şimdi diyor ki bu tehdidat akılın zahirine göre, şimdi aklen düşünüyor. Efendime söyleyeyim, adaletli ve münasebeti belatına, üstündeki ittidaline istikameti münasip düşmüyor. Nasıl Kur'an-ı Hakim hani rahmaniyet, rahimiyet, efendime söyleyeyim müjdeler veren bir kitap, bu böyle bir rahmani bir kitap nasıl tehdit eder diye aklın sanki aklayan ters düşüyor gibi. Adeta aciz bir adama karşı ordular tahşit ediyor. Değil mi? İnsan zahirinde diyor, cismim ne benim yani? Beni tehdit ediyor değil mi? Cismim ne? Değil mi yani? Küçük bir insan, kocaman kendinde küçük bir insan niye ebedi cehenneme tehdit ediyor? Onun cüz'i bir hareketi için binlerce cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Evet. Değil mi? Yani küfürde olan her bir insanın her dakikası bir cinayet işlemiş gibi yani. Hatta her saniyesi yani. Üstadımız hatta yani onun... ilerleyen zamanda okuyacağız. Böyle şöyle söyleyeyim, yani bir insan bir cinayet işlese bir katil milyonlar dakika hapis cezası çektirir. Bir cinayet birkaç dakikada işlenir. Fakat kişi değil mi, 20 yıl hapise girse dakikaları hesaplayın milyonlarca dakika yapar. İşte küfürde olan, dalalette olan insanın her bir dakikası bir cinayet gibi yani. Yani Kur'an-ı Kerim sanki dalalette olan, küfürde olan insanı cinayet işlemiş gibi tehdit ediyor. Ve müftis ve mülkte hiç hissesi olmadığı halde, insan hakikaten müftis ve mülkte hiç hissesi yok, mütecavüz bir şerik gibi mevki verip ondan şekve ediyor. Yani böyle bir halde olan bir insana ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim şikayet ediyor. Yani şekvalar yapıyor. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Yani soruyu biraz daha toparlayalım. Yani ehli dalletin, ehli küfrün, efendime söyleyeyim küfürde, dallette olmaları, ömrünü dallette geçmeleri, Kur'an-ı Kerim bunlara ebedi cehennemi tehdit ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in itidaline, belaatına nasıl efendim uygun oluyor? Manasında soru gelmiş. Aciz, mülkte hissesi olmayan, kudreti gücü olmayan bir insan neden tehdit, cehennemle tehdit ediliyor? Efendim, evet, en cevap onun sır ve hikmeti şudur ki şeytanlar ve şeytanlara uyanlar dalalette sürüklettikleri için küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Bu çok önemli. Küçük bir tahribatla çok hareket, evet, küçük bir harekette çok tahribat yapabilirler. Çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Yani insan cismi de küçük olsa cirmi büyüktür. İnsan küçük bir hareketiyle değil mi, çok büyük cirmler işleyebilir yani. Nasıl? Üstadımız önce temsil veriyor. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle kadar bütün vazifedarların semere-i sahillerinin netice-i amellerinin mahvına ve iftihaline sebep edilir. Bir gemi düşün, büyük bir gemi. Bir seyahat gemisi düşün. Bu gemide binlerce kişi var ve düşün, bu gemide çalışanlar var. Belki yüzlerce çalışan var. Her çalışanın ayrı ayrı vazifesi var. Değil mi? Kimisi dümeni çevirir, kimisi efendime söyleyeyim geminin elektriğiyle ilgilenir, kimisi efendime söyleyeyim tesisatıyla ilgilenir, kimisi tamiratıyla ilgilenir. Bakın her birisinin vazifesi ayrı. Birisinin de vazifesi küçük bir vazife, fakat geminin çalışmasına, efendime söyleyeyim gitmesine, efendime söyleyeyim o işleyişin devamını sağlayacak önemli bir vazife. Şimdi herkes vazifesini yapsa, orada birisi vazifesini yapmasa ve gemi batsa, bütün çalışanların hukukuna tecavüz etmiş olur yani. Bak, bütün çalışanların sahiplerini heba etmiş olur. Bakın, belki şunu diyebilir mi? Yani ben küçük bir vazifem, çok küçük, ufak bir şey, bunu çevirmek yani, çevirmedim. Bak, vazife küçük de olsa o küçük vazifeyi yapmamakla ne yapıyor? O zaman bütün çalışanların çalışmalarını heba ediyor. Yine üstadımız bahçe örneğini veriyor yani. Mesela bir bahçe olsa, bir büyük bir bostan düşünün. Herkesin vazifesi var. Herkesin farklı vazifesi var. Birisinin vazifesi de sadece zamanı geldiği zaman efendim su kanalının efendime söyleyeyim ne yapacak? Kanalı kaldıracak, kapağını kaldıracak, suyun akmasına ve bütün ağaçlara, meyvelere su gitmesine vesile olacak yani. Sebep olacak. Vazifesi bu. Diyelim tembellik etti veya yapmadı veya vazifesini küçük gördü. Kapağı kaldırmadı.
2: Şimdi tüm herkes çalışıyor bağda, bostanda. Fakat o suyu kapağını açmadığı için su gitmedi ve ağaçlar kurudu. Bakın meyve vermedi, ağaçlar kurudu, bağ bahçe kurudu. Şimdi bu kişi diyebilir mi ki benim vazifem küçük veya ben niye vazifem yaptım diye. Herkes gelip bunun hakkını ister mi? İster. Çünkü bütün çalışanların çalışmalarını heba etti. Bakın bütün, belki yüzlerce çalışan var. Fakat o su kapağının arkanın tabiri caizse kapağını kaldırmadığı için, oraya su gitmediği için ne oluyor? Bahçe kuruyor. Dolayısıyla bahçe kurduğu için bütün çalışanların hukukuna bir manada ne yapıyor? Geçmiş oluyor. Evet. Evet, bir daha okuyalım. Bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adama az bir harekete, belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semire-i sahilerini ve neçi amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için. Bak ne yaptı? Bütün çalışmalar sanki iptal ettiği gibi. O geminin sahibi zişane, o asiden o gemiyle alakadar olan bütün raiyet hesabına azim şikayetler deyip dehşet tehdit ediyor. Gemi sahibi geldi. Bütün gemi çalışanlar vazifesini yaptı. O kişi vazifesini yapmadığı için ne oldu? Gemi sahibi ondan hakkını istedi. Değil mi? Ve ona acip tehdit etti. Neden? Bütün çalışmaları heba ettiği için ne yaptı onu? Efendime söyleyeyim, tehdit etti. Evet. Mevcudatın vezaif aliyelerinin neticelerini iptal etmesi sebebiyet verdiği için onlardan o azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarına karşı mühim taşıdat yapmak aynı belağı içinde mahsus hikmettir. Gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabıkı muktezai haldir ki belaatin tarifidir ve esasıdır. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. İsraf kelam olan mübalağadan münezzehtir. Evet. Malumdur ki böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye rica etmeyen çok perişan olur. Böyle az bir harekette çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kaleye rica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman, bakın dışarıda çok tahribat var. Gerçekten muazzam bir tahribat var yani, müthiş. Yani günahlar, haramlar, bid'alar, ehli dalil, ehli küfür. Yani öyle çalışıyorlar ki Allah muhafaza. Yani bakın müthiş bir tahribat var. Ve dehşetli düşmanlar var. İmana, Kur'an'a şu an kılıç çekenler var yani, değil mi? Eskiden münafıklar perde altında planlar yapıyordu. Şu an aşikar yapıyor yani. Evet. Gayet metin bir kaleye iltica etmeye çok perişan olur. Böyle bir zamanda insan bir kaleye iltica edecek. Bir kaleye iltica edecek. İşte ey ehli iman, o çelik, o semavi kale Kur'an'dır. O çelik ve semavi kale Kur'an'dır. Bakın o çelik ve semavi kale Kur'an'dır. İçine gir ve kurtul. İçine gir ve kurtul. Evet. Geldik dördüncü şerde. Adem şerri mahz, vücut hayrı mahz olduğunu ehli tahkik ve ashab-ı keşif ittifak etmişler. Evet, ekseriyet mutlakayla hayır, mehasin ve kemalat, hayır, mehasin ve kemalat vücuda istinad eder, ona raci olur. Sureten menfi ve ademi de olsa esası subudu değil ve vücudidir. Dalalet ve şer ve musibetler ve masiyetler ve belalar gibi bütün çirkinliklerin esası, mayesi Adem'dir, nefidir. Onlardaki fenalık ve çirkinlik Adem'den geliyor. Çendan sureti zahiride müsbet vücudu görünseler esası Adem'dir, nefidir. Evet. Hem bir müşahede sabittir ki bina gibi bir şeyin vücudu bütün eczasının mevcudiyetiyle takarrur eder. Halbuki onun harabiyeti ve ademi ve inidamı bir rükünün ademiyle hasıl olur. Hem vücut herhalde mevcut bir illet ister. Muhakkak bir sebebe isnat eder. Adem ise ademi şeyler isnat edebilir. Adem bir şey malum bir şey illet olur. İşte bu iki kaydeyim yani. Evet, bu kaydeler nelerdi? Üstadımız çok güzel anlatıyor. Adem şerri mahz ve vücut hayır mahz olduğunu, yani ilk dersimizde okuduk yani. Adem yani yokluk, tahribat şerri mahzdır yani. Evet, hayır hasenat hayır mahzdır. Yani vücut hayır mahzdır yani. Evet. Buna ehli takip ve keşf ittifak etmişler. Evet. O sebepten dolayı bütün güzellikler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, kemalatlar ne yapar? Ne yapar? Vücudu isnat eder. Raci olur yani. Evet. İşte bu iki kaydeye binaen. Şeytan, ins ve cinnin kainattaki müthiş asar tahrif kendisi bak. Müthiş asar ve tahribat var. Hele bu asırda. Değil mi? Üstad yani bu asır o kadar güzel anlatıyor ki yani. Helaket ve felaket diyor yani. Bakın bu asır helaket ve felaket. Üstadımız veba asır diyor yani. Bakın bu asır öyle tarif ediyor ki yani. Bakın kainatta müthiş bir asar tatip görene. Enva-ı küfür. Küfür artık başını almış gidiyor yani. Ve dalalet ve şer. Ve mahaliki yaptıkları halde zerre miktar icada ve hılkate müdahaleleri olmadığı gibi. Bakın bu kadar dalaletin, bu kadar küfrün, bu kadar tahribatın icatta hiçbir medhali yok. Bir iktidar bir kudrete o işleri yapmıyorlar. Belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve ataledir. Hayır yaptırmamakla şerleri yapıyorlar. Hayır yaptırmakla şerleri yapıyorlar. Yani şerler oluyorlar. Çünkü mehalik ve şer tahribat demin olduğu için illetleri mevcut bir iktidar ve fail bir icat olmak lazım değildir. Bakın şeytan ins ve cin hayır yaptırmıyor ve ne yapıyor? Şerleri yaptırıyor yani. Yani şöyle düşün. Bir insan Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i istikametle hayır yolunda götürsün. Bir insan hayır yolunda koşmazsa, hayır yolunda adım atmazsa, amellerini kuvvetlendirmezse, ibadetlerini kuvvetlendirmezse yavaş yavaş yavaş yavaş şerre doğru ne yapıyor? Allah muhafaza meyil oluyor yani. Değil mi? Artık sıkıntıya giriyor. Sıkıntıya gire gire artık sıkıntı, Hüsam diyor sıkıntı sefahatin muallimidir. Sefahate doğru diyor yani. Yani o sırada ortası yok yani. Yani üstadımız sağ cenah, sol cenah diyor. Bakın orta cenah yok yani. Yani ya hayırda yarışacağız, ibadette, tefekkürde, tezekkürde koşacağız, o kaleye sığınacağız, Kur'an kalesine sığınacağız, kendimizi muhafaza edeceğiz. Veya Allah muhafaza ortada kalırsak, bir bakacaksınız ki, bakarsınız ki etrafınız Allah muhafaza şerler, şer mahlukatlar sarar yani. Hemen hani kişinin zikri neyse fikrinde odur, fikrin neyse zikri odur. Kişinin uğraştığı, meşgul olduğu şey kalbi, ruhu onunla meşgul olur. Bunlar çok önemli yani. Yani biz Cenab-ı Hak'la aramızdaki diyaloğu nasıl anlayabiliriz? Yani Allah ile aramız nasıl? Uğraştığımız şeye bakacağız yani. Yani hakikaten böyle lüzumsuz, malayani, efendim söyleyeyim gafletli şeylerle uğraşıyorsak bilin ki Cenab-ı Hak'la aramız açık yani. Fakat ibadetle, hayırda, taatte yarışıyorsak elhamdülillah inşallah Rabbül Alemin aramız daha iyidir yani. Allah dostlarına bakın. Başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, evliyalar, asfiyalar, Efendimizin hepsinin hayatına bakın. Bütün ömürlerini, bütün dakikalarını, bütün Üstad Bezzaman Said Nursi her anını Cenab-ı Hak'la baş başa kalmışlar yani. Her anını. Yani hayatlarında bir an, bir saniye bile gaflete yer bırakmamışlar yani. Boşluk yok yani. Nasıl ki kainatta abesiyet, muhaliye olmadığı için insanın hayatında da boş olmayacak yani. Her an ibadet, her anı taat olması lazım. Taat olması lazım, evet. Şimdi geldik buraya. Evet. Ne diyor? İşte bu sır mecusilerde inşaf etmediği için dedi ki kainatta yazdan namıyla bir halık hayır, diğeri ehriman namıyla bir halık şer, halık şer itikad etmiş şer. Halbuki onların ehriman dedikleri mevhum bir ilahi şer, bir cüzikler işte mecusilerde bu mana inşaf etmediği için bir halık hayır, bir halık şer diye ne yapmışlar? Sumhaşa ilahi bir şer, ilahi bir hayır gibi ayırmışlar yani. Evet, işte ey ehli iman, şeytanların bu müthiş talibatına karşı en mühim silahımız ve cihazat tamiriyeniz istihbardır. En mühim silahınız ve cihazat tamiriyeniz istihbardır. Ve euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Evet. Demek ki şeytanların tahribatına karşı ne yapmak lazım? Tövbe istihbar etmek lazım. Evet. Ve tamiriyeniz istihbardır. Euz billah demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. Ve kalanız sünnet-i seniyyedir. Kalanız sünnet-i seniyyedir. Cenab-ı Hak ömrümüzü, ömür dakikalarımızı istiğfarla, efendime söyleyeyim Kur'an'ın ne derler terbiyesinden geçerek sünnet-i seniyyeli hayatımızı geçmeyi nasip eylesin. Evet. Beşinci işaretten biraz okuyalım. Beşinci işaret Cenab-ı Hak kütüb-i semavide beşere karşı cennet gibi azim mükafat ve cehennem gibi dehşetli mücazatı göstermekle beraber çok irşad, ikaz, ihtar, tehdit ve teşvik ettiği halde ehl-i iman bu kadar esbab-ı hidayet ve istikamet varken hiçbir şeytanın mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı mağlup olmaları bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddetli tehdidatına ehemmiyet vermemek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Bakın o kadar güzel sualler ki. Her bir sualle bir kitap yazılır. Bakın Cenab-ı Hak cenneti o kadar güzel anlatıyor ki yani. Değil mi? İnsan dünyadayken bir an cennete gitme arzusu geliyor değil mi? Bakın bu kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Böyle mükafatlar anlatıyor. Yok azim. çok teşbihkârhane, keremkârhane anlatıyor. Ve cehennemi öyle dehşetli anlatıyor ki değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Miraç hadisesindeki o efendime söyleyeyim geçtiği safhaları baksanız, böyle kaynaklardan, sağlam kaynaklardan okusanız cehennemi nasıl anlatılıyor? Ve hakeza ayet-i kerimelerde cehennemi nasıl anlatıyor? Hadis-i şeriflerde cehennemi nasıl anlatıyor? Bakın, Kütüb-i Semavi'den Sünde Seniye kadar cennet azim mükafatlarla, güzelliklerle, mahasinlerle anlatıyor. Cehennem efendime söyleyeyim cezalarla, tehditlerle anlatıyor. Peki buna rağmen ehl-i iman bu kadar hidayet ve istikamet, bu kadar teşvik var, efendime söyleyeyim bu kadar ihtar var ve cehenneme karşı bu kadar efendime söyleyeyim ne var, ikaz var, irşat var. Peki neden ehl-i iman bu kadar esbabı hidayet, istikamet varken hizb-i şeytanın mükavahsı, çirkin, zayıf da seni karşıma alıp oluyor? Peki neden bu kadar teşvik olmasına rağmen ehl-i iman şeytana efendime söyleyeyim bazen mağlup oluyor? Değil mi? Ve şu an herkes cennet cehennem biliyor yani. Değil mi? Cehennemle haberi olmayan var mı? Çıkın, haykırın dışarı. Cenneti cehennemi sorun. Herkes anlatır. Peki bilmelerine rağmen hali alem buna şahit. İnsan nasıl bu kadar şeytan destesine yenilebiliyor yani? Hı? Evet. Üstadımız diyor yani şeytanın bu kadar mükafatsız, çirkin, zayıf destelerine karşı neden insan efendim söyleyeyim mağlup oluyor? Bir zaman beni çok düşündürüyordu. Acaba iman varken Cenab-ı Hakk'ın o kadar şiddet tehdadına ehemmiyet vermek nasıl oluyor? İman var, bu kadar ayet var, Efendimiz'in bu kadar hadis-i şerif var, bu kadar müjde var, bir taraftan bu kadar ikaz var, tehdit var. Peki buna karşı ehemmiyet vermek nasıl oluyor? Nasıl iman gitmiyor? Nasıl iman gitmiyor? İnne keyde şeytani kene daife. Sırrıyla şeytanın gayet zayıf destelerine kapılıp Allah'a isyan diyor. Allah muhafaza. Bazen şeytan bir destesi kapılıp İnsan isyana gidebiliyor. Hatta benim arkadaşlarımdan bazıları yüz hakikat dersini kalben tasdik ile beraber benden işittiği bana karşı fazla hüsnü zan ve itibat varken kalpsiz bozuk bir adamın ehemmiyetsiz riyakar itibatına kapıldı. Onun lehinde benim aleyhimde bir vaziyete geldi. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Bakın yüz hakikat dersini dinlediği halde bir faskın efendime söyleyeyim kalpsiz bozuk bir adamın küçük bir irtifatıyla ne yaptı? Ne diyor? Onun lehinde benim aleyhimde oldu yani. Fesübhanallah dedim. İnsanda bu derece sükut olabilir mi? Ne kadar hakikatsiz bir insan diye o biçareye gıybet ettiğim günahı yedim. Sonra sabık şerhlerde hakikat inkişaf etti ki karanlıkta çok noktalara aydınlattı. O nur ile lillahi hamd hem Kur'an hakimin azim terhibat ve teşvikatı tam yerinde olduğunu hem ehli iman desteği şeytaniye kapılmaları İmansızlıktan ve imanın zayıfın olmadığını. Ha, burası çok önemli. Demek ki Kur'an-ı Hakim bu kadar teşvikat yapıyor, terikabat yapıyor, efendime söyleyeyim. Demek ki ehl-i iman bir manada bu teşvike muhtaç, ihtiyacı var değil mi? Ehl-i iman desaisi şeytan. Peki madem böyle, ehl-i iman neden şeytan deselerine kapılıyor? İmansızlıktan değil. İman zayıftan değil. Günah-ı kebirişen küfre girmediğini, Mu'tezile mezhebinin bir kısmı harici mezhebi günah-ı kebiri itikab eden kafir olur. Veya iman küfür otursun. Mu'tezile öyle diyor yani. Bir günah-ı kebiri ise imandan çıkar artık. Yani iman dairesinden çıkar diyor yani. Yani ya. Veya kafir olur diyor yani. Evet. O bir çare karışımı 100 ders hakikati bir herifin iltifatına feda etmesi düşündüğüm gibi çok sükut ve dehşetli bir açıklık olmadığını anladım. Cenab-ı Hakk'a şükrettim. O vartadan kurtuldum. Çünkü sabıkan dediğimiz gibi şeytan cüz'i bir Adem ile insanı mühim tehlikeler atar. Bakın ne kadar tamirat olsa şeytan küçük bir emirle, küçük bir vesveseyle insanı ne yapabilir? Allah muhafaza tehlikeye atabilir. Hem insana nefis, insandaki nefis şeytanı her vakit dinler. İnne nefsü lemmâret bisûi. En büyük düşmanımız nefsimizdir. Ve nefis sürekli şeytanı dinliyor. Kuvve-i şehvi ve gadibi ise şeytan destelerine karşı hem kabile hem nakile iki cihaz hükmündedir. İşte bunun içindir ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur, Rahim gibi iki ismi tecelli-i azamını ehl-i imana teveccüh ediyor. Ya ne diyoruz duamızda? Ya Rabbi bize Rahman, Rahim isminle muamele eyle, Gafur isminle, Gaffar, Gafur isminle muamele eyle. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim ismi ehl-i imana teveccüh ediyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin en mühim ihsanın mağfireti olduğunu gösteriyor. Onları istihbar etmeye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i Kutsiyesini her sureye başını tekrarla. Her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle kainatı iade eden rahmet-i vasayı merceği ve tuhazını gösteriyor. Fasta'iz. emriyle Euzubillahimineşşeytanirracim kelimesini siper yapıyor. Cenab-ı Hak hamza tövbe istihbarla geçirmeyi, tam manasıyla ibadetini yapan, efendime söyleyeyim, kullardan eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizleri iman ve Kur'an'ın ayırmasın. Şeytanın, insi ve cinli şeytanın destelerine, vesveselerine mağlup olmadan istikametle bir hayat yaşamayı nasip eylesin. Evet değerli dinleyiciler, başka bir Nur Ekim programında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Her dersimizin sonunda söylediğimiz gibi, bulduğunuz köyde, ilçede, kasabada, ilde, ülkede neredeyseniz, internet üzerinden davet radyo yazarak canlı olarak radyomuzu dinleyebilirsiniz. 24 saat radyomuz açık. Ve aynı zamanda her gün sabah, efendime söyleyeyim, 7.30 ve akşam üzeri saat 5'te Nur İklim programı dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki Nur derslerine katılmak isterseniz, bizimle irtibata geçerseniz inşallah sizi olduğunuz yerdeki derslere iştirak ettirmeye çalışırız. Ve yine Risale-i Nur'a ulaşmak isterseniz radyomuza ulaşarak Nur eserlerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak,

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde hülya.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tam yerine bakıp hülyayı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklarını düşlerimize açan, bir sahura yıldızı gibi göklerde uçan, köpüksüz anıların sihriyle akan nehir. Varlığı bestenigâr, yokluğu deniz gibi, gönül safkan bir vefa atlasında şahlanır, asil fırtınalarda kaybolan bir iz gibi, çölde aşk suretinde bir ahu peydahlanır. Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel, ay öper eğilerek çölün yanaklarını, ufukların delisi soluk bir beniz gibi, bir sayeban altında yürür hazinesine, kâh takılır uzaktan bir belanın sesine, kâh yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır, bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın, oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

Allah'tan inen şerbeti içtik elhamdülillah. Şok reddesini geçtik elhamdülillah. Şu karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, safalık ile açtık elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Ayak idik, baş olduk. Kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Vardığımız illere, şol safa gönüllere, halka taptuk manisin saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yadisen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık, çok hayru şer işledik. Uş bahar oldu, geri göçtük elhamdülillah. Dirfilli pınar olduk, irkildik ırmak olduk. Aktık, denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptuğun tapısında, kul olduk kapısında. Yunus miskin çiğdik, piştik elhamdülillah.

Ben doluksam, gözlerinden kan revan ağlar anam. Az üzülsem, sine çak eyler, siyah bağlar bana. El güler, alem güler, neylesin derdim nedir? Hıçkırık figan ederken, sinesin dağlar anam. El açıp yıldız tutarken yalvarır, ya Rabbena, ihdina evladena der, mağfiret sağlar bana. Şefkatinden hisse aldım, öğretir şefkat nedir? Her geçen gün şefkatinden desteler bağlar anam. Düşmüyor gölgen, güneş beynimde katran kaynatır. Sen gidince gölge vermez, yemyeşil bağlar anam. Kimsesiz kaldım, elimden tutmuyor dost bildiğim. Şimdi artık yol kesendir, yol veren dağlar anam.

bakınca gül narına, bir sevda yükselir pençesinden. Sevda alır başını gider yıldızlı gecelere. Engel tanımaz aşk kokan hülyalardan başka. Hicaz tüten dillerden süzülür, durmaz yerinde. Oysa ben bir ceylanın gözlerinde esaretim. Göz dediğim öyle mahzun bakışlı Leyla'dır. Sıcaklığı güneş kadar etkili, mazi kadar derin. Rüyamda Leyla eğer varsa rüyadır. Oysa habersiz dolaşır damarlarımda. Fark etmez karanlığın bende son bulduğunu. Her ne kadar tebessümlerimden beni anlamasa da şikayet etmem, üzülmem. Sadece beklerim onu. Bilirim soğuk bir akşam düştüğünde tenine, gözyaşların çare olmaz çaresizliğime. Ama üzülme, yüzünde hala gölgenin heyecanı var. Maziye atfedilen birkaç söz içine, sevginden kopup gelen müthiş bir kar yağar. Nedir bu anlamsız karmaşa sensiz bende, nedir? Ölümü öldüren duruşunla belir. Varlığın şebnemdir susuzluğuma. Adın bile bir an içimi titretir. Ah be Leyla, sen de yol bilmez, gün görmez değilsin. Bir kez olsun nazar kıl ki aşkım önünde eğilsin.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Ayet ayet inen Kur'an'ın özü ezelidir. Zira Rahman'ın sözü sonradandır lafza bürünen yüzü. Mana da lafız da birer mucize. Nice münkirleri getirdi dize. Nasıl var olmuştu alem ilk baştan? Haber vermektedir yaratılıştan, kürsüden, kalemden, levh ile arştan. Evrenseldir Kur'an, zamana sığmaz. Değil bir bölgeye, mekana sığmaz. Bütün mucizeler Kur'an yanında, başlayıp bitmiştir vuku anında. Yalnız Kur'an'dır ki onun şanında, ebedi yaşayan mucize denmiş, son kitap olarak dünyaya inmiş. Nice ayetleri kesin ve muhkem, şüpheye yer yoktur, gerekmez hakem. Kısır anlayışa etmekte sitem. Yazık o iklime girmeyenlere, ondaki esrarı görmeyenlere. Ona savaş açan azılı düşman, anlayınca hakkı olur bin pişman. Ürperir vicdanı, der ki el eman. Bağışla Allah'ım, küstahlık ettim. Benlik gayyasında şüphe ürettim. Kelam-ı ezeli lafza can verdi. Belagat Kur'an'la kemale erdi. Mucize neymiş insanlık gördü. İtiraza mahal kalmadı hasma. İdraki kıtlara pek kulak asma. Ard arda ayetler ruhları bürür. Sanarsın okyanus coşmuş köpürür. Şirkin izlerini siler süpürür. Allah Allah, o ne müthiş belagat. Beşer kudretinin üstünde kat kat. Kur'an'la tanışan başka söz anmaz. Okudukça okur, bıkmaz, usanmaz. O iksirden ruhu içmekle kanmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? O esrarı tadan hiç ayılır mı? Gördüm okuyordu. Dedim ki ona, gözün aydın olsun, ne mutlu sana. Kur'an sebilinden iç kana kana. Buyruğunu tut ki mutlu olasın. Kaygıdan kurtulup huzur bulasın. Oku, yay feyzini bütün cihana. İmrenir melekler ehli Kur'an'a. Endişen olmasın ahiretten yana. Zebaniler bile dönüp bakamaz. Bin cehennem ola seni yakamaz. Ondaki manaya, üsluba bir bak. Sanarsın derinden akan bir ırmak. Havz-ı Kevser gibi leziz ve berrak. Simsiyah yüzleri tertemiz yıkar. Günahkar girenler pâk olup çıkar. Terazidir Kur'an, gayet duyarlı. Kılı kırka yaran hakka ayarlı. Onu hakem bilen ne kadar kârlı. Adalet biricik tutunacak el. Güneşin altında yok ondan güzel. Niceleri onu kıskanıp durmuş. Bilerek gerçeği yalan uydurmuş. Kendince Kur'an'a tuzaklar kurmuş. Nur engellenir mi? Bak şu şaşkına. Bırak o şaşkını Allah aşkına. Kapatınca ruhun penceresini, karanlıkta bulur o kendisini. Artık dinleyemez Kur'an sesini. Kaçar aydınlıktan, hastadır gözü. Bir türlü gerçeğe inanmaz özü.

Aşk ölümcül bir hülyadır. Hülya tatlı bir andır. Süzülür diline servi ağaçlarının, zambakların, sevda çimenlerinin. Dağlarda duman duman tütüyor sıla. Sıla'da garibin omuzlarına güvercin gibi konan, sadağında mum çiçeği, serzeniş, mızrakları cazibesiyle kıran, saçları darmadağın bitimsiz bir hicrandır. Nefettan sarayların cilvekar yalnızlığı, ne de bezirganları küçümseyen sultandır. Gezinir içimizde, hülya tatlı bir andır.

Ne gün başımı alıp gitsem karanlıklara, çıkıyor bir köşeden karşıma kelebekler. Onlar da bir derbeder gibi mahrum öteden, onlar da tan yerine bakıp Hülya'yı bekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şibekler. Beyhude hekimlerin ülkesinde bir şehir, çıkmaz sokaklar.

Kum yaldızlı giysiler içinde meşhur güzel. Ay öper eğilerek çölün yanaklarını. Ufukların delisi soluk bir beniz gibi bir sayeban altında yürür hazinesine. Kah takılır uzaktan bir belanın sesine. Kah yüzü yıldızlara benzeyen bir rüyadır. Bin tepede bayrağı dalgalanır Leyla'nın. Oysa aşk karanlıkta ölümcül bir hülyadır.

derdimendim ya Resulallah. Deva ol derdime. Destigir ol ya Habiballah. Bu asi mücrime. Sen şefaat kanı varken yalvarayım ben kime? Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, Cemal-i Mustafa hayranıyım.

buğ-i vaslındır muattar eyleyen sümbülleri. Nur cemalinden eserdir bağı aşkın gülleri. Gül cemalindir Habibim mest eden bülbülleri. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım. Canını canane kurban eyliyor pervaneler. Bezmi vaslın neşesinden gaş yolur mestaneler. Aşkın gözyaşlarından doldu hep peymaneler. Ben Resul-i Kibriya'nın bülbül-i nalanıyım. Mücrimim gerçi, cemali Mustafa hayranıyım.

Ermek istersen o şahın himmetü imdadına. Canu dilden aşık ol sen ismi zat evradına. Ses verir ulvi melekler ateşin feryadına. Ben Rasul-i Kibriya'nın bülbül inalanıyım. Mücrim

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar, kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden, filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden, çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi, her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzredir masalların son devi, İntihara meyleder, Malihulya'ya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi, karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi, her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera, son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ, diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçle atarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlilere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın geceyi aydınlatan güzelliğinde, kainatın sanat harikası sayfalarını temaşa ediyor, uzun uzun gökyüzünü seyrediyor ve duaya duruyordu. Peygamber Efendimiz dua ediyor, şerefli arkadaşları amin diyorlardı. Ey göklerin ve onların gölgelendirdikleri Rabbi! Ey yeryüzünün ve onun üzerinde duranların Rabbi! Ey rüzgarların ve onların savurup uçurdukları Rabbi! Biz senden bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin hayrını, iyiliğini istiyoruz. Bu şehrin, bu şehir halkının ve içindeki şeylerin kötülüğünden sana sığınıyoruz. Peygamber Efendimiz daha sonra haydi Allah'ın adıyla ilerleyin buyurdu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam harekatlarında bir yol izliyordu. Geceleri yolculuk yapıyor, gündüzleri dinleniyordu. Hayber harekatında da aynı usul üzere hareket ettiler. Artık Hayber'e yakın bir noktaya gelmişlerdi. Sabah vakti girmişti. İslam ordusu sabah namazını Peygamber Efendimizin imamlığında kılacaklardı. Gecenin tertemiz havasında, gecenin sükunetinde, yıldızların tanıklığında muhteşem bir namaz kılacaklardı. Allah'ın Resulü İslam ordusunun önündeydi. Az sonra namaz başlayacaktı. Mümin kalplerde namaz heyecanı, namaz halaveti vardı. Onların ikliminde namaz hayatlarının merkeziydi. Namazdan aldıkları lezzeti hiçbir şeyden alamıyorlardı. Namaza doyamıyorlardı ki Peygamber Efendimiz şu iki rekat namazın verdiği lezzeti dünyanın tüm lezzetleri veremez buyuruyordu. Onlar namazda huşu iklimine girerlerdi. Varoluş sırrını terennüm ederlerdi. Kalpleri hallerden hallere geçerdi. Ayetlerin anlamları onların kalplerini aynı iklime getirirdi. Duyuşlar ve düşünüşler büyük ölçüde aynı olurdu. İnşirah veren ayetlerde kalpleri güller gibi açardı. Azabı dillendiren ayetlerde kalpleri ürperir, gözleri damla damla gözyaşları dökerdi. Rahman-ı Rahim'e derin bir muhabbet içre olurlardı. Rabb-i Rahim'e derin bir ürperti içinde olurlardı. Umutlar ve korkular dalgalar halinde kalplerinden geçerdi. Bir umut dalgası gelirdi, kalplerini kuşatırdı. Kalplerinde Rabb-i Rahim'e derin sevgiler terennüm ederlerdi. Bir dalga gelirdi, korku kalplerini kuşatırdı. Dilhun olurlardı. Ta kalplerinden iniltiler gelirdi. Hıçkırıklara boğulurlardı. Ondan yine ona sığınırlardı. Zat-ı Kerim'den gayrı dost yoktu. Dostları yoktu. Biricik dost vardı, Rahman-ı Rahim'di. O ne güzel dosttu. O ne güzel yardımcıydı. O ne güzel vekildi. Şimdi namaz vaktiydi. Allah'ın Resulü tekbir alıyordu. Yüreklerde bir dalgalanma oluyordu. Sonra bir sükunet oluyordu. Kalpler ve diller Sübhanekallahümme ve bihamdik diyordu. Sonra kalplere seher yeli gibi, diriltici bir nefes gibi dalga dalga Efendimizin sesi Fatiha suresinin ayetleriyle geliyordu. Okunan ayetlerin manaları olduğu gibi müminleri kuşatıyordu. Yeryüzünde olduklarını unutuyorlardı. Ayetlerin anlamlar dünyasına giriyorlardı. Kalplerine düşen en büyük manaydı. Kainatta ulu olan, yüce olan, büyük olan sadece bir varlık vardı. O Rahman-ı Rahim'di. Evreni yaratan ve yaşatan vardı. Haliyle yüceltilecek olan, ululanacak olan oydu. Doğal olarak hamd sadece Allah'aydı. Ondan gayrısına hamd nasıl olsundu? Olabilir miydi? Evrenin sahibi kimse, varlıkların sahibi kimse, yücelik sadece ona aitti. Peygamber Efendimiz o doyumsuz okuyuşuyla tane tane Fatiha'yı ve ayetler okuyordu. Telaş yoktu, acele yoktu, derin bir sükunet vardı. Kalplerde huşu vardı, ürpermeler vardı, derinden gelen hıçkırıklar vardı. Namaz tam bir Rabbani iklimdi. İnsan Rabbani iklimde varoluşunu derinden derine duyar, terennüm ederdi. Haliyle müminler namaza vurgundular. Namaza hasret hasrettiler. Namazsızlık tam anlamıyla boşlukta savrulmaktı. Namazsızlık ruhun derin ızdıraplara düçar olmasıydı. Boşlukta kalmak, boş olmak gibiydi. Ruhunun katmanlarında anlamsızlıklar içinde kıvranmaktı. Onlar namazlarını hayatlarının merkezine oturtmuşlardı. Zamanlarını namazlara göre düzenlemişlerdi. Hayatlarının ana çizgisi namazlarıydı. Peygamber Efendimiz Hayber kalelerinin önünde İslam ordusuna imamlık yapıyor, sabah namazını kıldırıyor, sonra şerefli arkadaşlarına sesleniyordu. Allah büyüktür. Hayber harap olmuştur. Biz düşman bir topluluğun yurduna indik mi, o topluluğun vay haline. Onların sabahı ne kötü bir sabahtır buyurdu. Nazil olan ayetler vardı. Ayetlerin ikliminde hitap ediyordu Peygamber Efendimiz. Saffat suresinin 171. ayetinden 177. ayetine kadar. Andolsun ki peygamber kullarımıza söz verdik. Onlar mutlaka zafere ulaşacaklardır. Bizim ordumuz hiç şüphe yok ki üstün gelecek. Bu nedenle sen bir süre onlara aldırma. Onların halini gör. Onlar da görecekler. Azabımızı acele mi istiyorlar? Azap yurtlarına indiğinde uyaranların, fakat yola gelmeyenlerin sabahı ne kötü olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sabahı beklemeye başladı. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece baskını düzenlemezlerdi. İslam ordusu Hayber kalelerinin önündeydi. Henüz sabah olmamıştı. Hayberliler derin uykudaydılar. Sabah olunca ziraat aletlerini yanına alanlar kalelerinden çıkıyor, bağ ve bahçelerine gidiyorlardı. Ama karşılarında bir ordu görünce korkuyla, aceleyle tekrar kalelerine dönüyorlardı. Kalelerine dönerken bağırıyorlardı. Muhammed, Muhammed'in ordusu diyorlardı. Hemen kalelerinin kapılarını kapatıyorlardı. Savunma tedbiri için hazırlığa gerek yoktu. Zira çok önceden hazırlanmışlardı. Eninde sonunda İslam ordusuyla karşı karşıya geleceklerini çok iyi biliyorlardı. Müslümanların aleyhine nice gayretler göstermişlerdi. Mekke ve civar toplumları Müslümanlar üzerine kışkırtmışlardı. İslam'ın aleyhine organizeli çalışmalar yapmışlardı. Bu nedenle Müslümanlar daha bir güçlenirlerse bunun hesabını sorarlardı. Onlar bunu çok iyi biliyorlardı. Hayber Yahudilerinin en büyük kalesi Natat Kalesi'ydi. Peygamber Efendimiz önce bu büyük kalenin alınmasını istiyordu. Ordusunu bu kalenin karşısına yerleştirdi. İki tarafta birbirlerini ok yağmuruna tutmaya başladılar. Yahudiler 7 kaleye göre plan yapmışlardı. Her bir kalede 500 ile 2000 kişilik bir birlikleri vardı. Her kale kendisini savunuyordu. Diğer kaleler küçüktü. Büyük kale Natat düşerse öbürlerinin düşmesi kolay olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağırlığı Natat kalesine veriyordu. Ancak Natat zorlu bir kaleydi. Savaşçılarının sayısı yüksekti. Hazırlıklarını çok kuvvetli yapmışlardı. Kalenin duvarları çok sağlamdı. Haliyle Natat kalesini kuşatmak, kaleyi fethetmek asla kolay olmayacaktı. Çatışmalar her gün sabahın erken saatinde başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Yer yer Müslüman askerlerden yaralananlar oluyor ve hemen tedaviye alınıyordu. Bir de Hodru Meydan olayı yaşanıyordu. Yahudilerden cesur ve iyi savaşçılardan biri kaleden iniyor ve Müslümanlardan savaşçı istiyordu. Hodru Meydan diyordu. Bu durum savaşta yer yer dalgalanmalara neden oluyordu. Heyecanların ağızlara geldiği ölüm pazarı yaşanıyordu. Bir taraf tekbir getiriyor, öbür taraf hüzün rüzgarlarına maruz kalıyordu. Ama çok net olarak görünen bir durum vardı. Müslümanların dirayetleri, Müslümanların coşkuları çok yüksekti. Dillerinden yer yer tekbir sesleri yükseliyor, bu sesler Hayber kalelerinde yankılanıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

uyan ey gözlerim. Gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

hayatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldun. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada, sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bu günü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi

ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

Ya mucib, ya mucib, arza hacet yok, halim sana ayandır. Söze gerek yok, sessizliğim sana beyandır. Ya vasi, ya vasi, varlık sensiz darlanır. Ya hakim, ya hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya vedud, ya vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid, yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya Şehid, ya Şehid, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır.
her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

gösteriyor. Tarih yeni bir hüzne sahne oluyor. Kendisinden önce gelen bütün peygamberlerin peygamberi, geri dönmek üzere ayrıldığı Kâbetullah'a, öz yurduna veda ediyor. Ve ey Mekke, sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve bana en sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım, senden ayrılmazdım sözleriyle yaşadığı ayrılık acısını dile getiriyor. Allah Resulü, kendisine ve tüm müminlere kucak açan kutlu şehir Medine'ye hicret ediyor. Ve Mekke'nin hüznü Medine ufuklarında sevinç şarkısına dönüşüyor. İnsanlığın efendisini büyük bir aşk ve coşkuyla kucaklayıp bağrına basmak için Medineli müminler Veda Tepesi'nde sevgililer sevgilisini bekliyor. Onlar söylendiği günkü gibi hep tekrarlanıp duracak bir mutluluk şarkısını şiirlere döküp gönül telleriyle terennüm ediyorlar. Dolunay doğdu üzerimize Veda Tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey içimizden seçilen kutlu elçi, sen uyulması gereken bir davetle geldin. Gelişinle Medine'mize şeref verdin. Ey Allah'a çağıranların en hayırlısı, hoş geldin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Sendedir hamiyet, mürüvvet, mertlik. Kurbanın olayım, bu ne cömertlik. Özlem burcu burcu, bitmez hasretlik. Kervan katar katar yola koyulmuş. Canlar kurtuluşu kapında bulmuş. Raks edip felekler döndükçe dönsün. Aşkınla tutuşan canlar övünsün. Bırak nasipsizler varsın dövünsün. Senden daha büyük ayet mi olur? Senden daha aziz nimet mi olur? Miraç için Hak'tan davet gelince, gündüze dönmüştü karanlık gece. Utandı dolunay seni görünce, kutsal yolculukta bineğin Burak. Başlangıcı Kabe, Kudüs ilk durak. O gece gökleri gezip dolaştın, sonsuz mesafeyi refrefle aştın. Kabe Kavseyn makamına ulaştın. Yayın uçlarına hele bir bakın. Allah'a ondan da olmuştu yakın. Enbiya ervahı saf saf oldular. Görüp kemalini dona kaldılar. Buyur edip seni öne aldılar. Yürü var dediler, meydan senindir. Artık bundan sonra devran senindir. Cebrail rehberin yedi kat gökler, selama durmuştu bütün melekler. Nicedir gök ehli gelişin bekler. Nebiler kervanı sen alemdarsın. Tevhid meydanında bir şehsuvarsın. Tur'da Musa niyaz etti görmedi. İsa göğe ağdı fakat ermedi. Hiçbir nebi böyle devran sürmedi. Makamlar son buldu, bitti rütbeler. Vuslat gerçekleşti, indi perdeler. Yön nedir, mekan ne, hepsi izafi. Yükselince Hakk'a o ruh-ı safi. Miraç için bence bu bile kafi. Ufuklarda bayrak, rehbersin bize. Seni tam anlamak ne haddimize. Vuslatın hazzına eresin diye, bir nice esrarı göresin diye, ümmetine müjde veresin diye, miraçla taçlandı peygamberliğin, alemlere rahmet o rehberliğin. Zatına nispetle her rütbe engin, ruh iklimin ey dost ne kadar zengin, esrara mahremsin bulunmaz dengin. Melek deyip hata eder kimisi, sensin insanlığa Allah vergisi. Senden önce her şey hayaldi, zandı. Seninle rütbeler anlam kazandı. Allah ile vuslat ne kutlu andı. Kıskansa yeridir seni melekler. Bildim neden döner böyle felekler. Müjde Müslümanlar, ne mutlu bize. Hele bir bakınız tarihimize. Gülümser sayfalar hep yüzümüze. Bu muhteşem saray yıkılır sanma. Fakat düşün, çalış, yılma, usanma. Bizlere Allah'ı tanıtan sensin. Ümmetine rahmet ve güvencesin. Bizi bizden daha fazla seversin. Bu ne büyük şeref, ne kutlu nimet. Ne şanlı peygamber, ne şanslı ümmet.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hastaya durumu sorulduğunda önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. İbrahim en-Nehai radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Emma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere buyurmuş olduğu hadisi şeriflerden okumaya devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne mel müflisu. Müflis kimdir siz biliyor musunuz? Tabi sahabe-i kiram diyor ki ey Allah'ın Resulü, elinde malı, mülkü, serveti varken, ticaret kazancı varken elinden çıkmış, bunları kaybetmiş adama. Bize derler ya, iflas etmiş adam. Elinde hiçbir şeyi kalmamış. Malı, mülkü, iş yeri hepsi elinden çıkmış. Kimseye müflis denir, iflas eden kimse denir diye bu şekilde cevap veriyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise onları dünyadan alıp ahirete yöneltiyor. Gerçek müflisin kim olduğunu ve bu dünyada iflas eden, maddi olarak iflas eden bir adamın kurtuluşu bulabileceğini, tekrar eski durumuna gelebileceğini, ama o bir alemde kıyamet günü hesap görülürken o kimsenin böyle bir şeye ulaşamayacağını, mümkün olamayacağını belirtmek için ve her zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ve bu arada bizlere de diyor ki dünyadan ziyade ahireti düşünün. O yüzden büyük bir hatırlatma yapıyor Peygamberimiz. İnnel müflise min ümmeti. Muhakkak ki müflis, iflas etmiş olan kimse benim ümmetimden. Men ye'ti, o kimse ki gelir. Yevmel kıyameti, kıyamet günü. Bis salatin, namazı var. Ve siyamin, adamın orucu var, oruç tutmuş. Ve zekatin, ve zekat da vermiş. Bakın ne kadar iyi değil mi? Oruç var, namaz var, zekat var. Fakat ve ye'ti kat şeteme, gitmiş bazısına küfretmiş. Haze ve kazefe haze, bazısına iftirada bulunmuş. Ve ekele male haze, bazılarının gitmiş malını yemiş haksız yere. Ve sefeke deme haze, bazı insanların kanını akıtmış. Ve darabe haze, gitmiş birine vurmuş, yaralamış. Fe yu'ta haze min hasenatihi, o kimsenin ne olur? Hasenatından alınır. Bu insanın yaptığı hasenatlardan, iyiliklerden alınır. Ve hâze min hasenatihi, ve o iyilikleri ne yapılır? Başkalarına doğru yüklenmeye başlanır. Çünkü adam iyilik yapmış, namazını kılmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ve ne yapmış? Bazı insanlara sövmüş, bazı insanlara iftira etmiş, bazı insanların haksız yere malını yemiş, bazı insanların kanını akıtmış, bazı insanları vurmuş, yaralamış, bu şekilde Allah'ın huzuruna gelmiş. Ve ne yapılır? O insanın iyiliklerinden alınır, hak sahiplerine verilir. Kime sövmüşse, kime iftirada bulunmuşsa, kimin malını almışsa, kimi dövmüşse, kimin kanını akıtmışsa, vurmuşsa, o insanlara ne yapılır? Bunun iyilikleri dağıtılır. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَيْ يُقْدَى مَا عَلَيْهِمْ. Fakat öyle oldu ki artık iyiliği de kalmadı. Ona buna vere vere vere adamda iyilik diye bir şey kalmadı. Hasenat kalmadı. İyilikleri kalmadı. Bitti bu adamın. Sonra ne olur? اُخِذَ مِنْ خَتَيَاهُمْ فَتُّرِحَتْ عَلَيْهِ سُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ. Bu insanın bu sefer başkalarının ne kadar hatası, günahı varsa buna yüklenir. İyiliği kalmadı ya, verecek. Bu sefer ne yapılır? Başkalarının, o hak sahiplerinin dövdüğü, sövdüğü, malını yediği, haksızlık ettiği, kanını akıttığı, iftira ettiği insanların hataları, günahları ne yapılır? Bu insana yüklenilir, bunun üzerine atılır ve bu da elinde ne iyilik kalmış, kendi yaptığı iyilikler gittiği gibi, bir de üstelik başka insanların hatalarını da omuzuna yükler ve nereye gider Allah korusun? Ateşe gider. Cehenneme atılır. Bu kadar kötü bir durum. Allah-u Teala bu duruma bizleri düşürmesin. Ha, demek ki kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Burada dikkat edeceğiz. Yani dilimize sahip çıkacağız. Küfretmeyeceğiz, sövmeyeceğiz. İnsanlara iftira atmayacağız. Bilmediğimiz işin peşine düşmeyeceğiz. Sonra haksız yere kimsenin malını yemeyeceğiz. Kazancını almayacağız. Gönül rızası dahi yoksa, onu biliyorsak bile, o insanın malını yemeyeceğiz, ellemeyeceğiz. Ve kimsenin kanını haksız yere akıtmayacağız, kimseye vurmayacağız. Çünkü bunlar karşımıza çıkacak ve orada da iflas etmiş olacağız. Elimizdeki bütün iyilikler alınacak. İyilikler alındığı gibi bu sefer de başkalarının hataları, hak sahiplerinin günahları, kusurları bizim üstümüze yüklenecek ve onunla birlikte de Allah korusun cehenneme atılıp gideceğiz ki işte müflis diyor, iflas etmiş kimse budur. Peygamberimiz bu şekilde gerçek müflisin, iflas edenin kim olduğunu bizlere anlatıyor. Allah bizi bunlardan korusun, bu duruma düşmekten de muhafaza buyursun. Az önce de belirttiğimiz gibi belki dünyada iflas eden adam, mal olarak, mali olarak iflas eden bir insan tekrar eski gücüne gelebilir, eski günlerine gelebilir. Ama orada bir daha o günlere gelmek, tekrar dünyaya dönmek, iyilik yapmak, hasenat yapmak, bu günahlardan tövbe etmek, kul haklarını iade etmek mümkün olmayacak. Bu nedenle şimdiden tövbe ve istiğfarımızı yapalım. Herhangi bir kulla hakkı varsa, üzerimize hakkı geçmişse, ne yapalım? Onun da hakkını vermeye çalışalım, helallaşalım. En azından onlar için mağfirette bulunalım, onlar için dualarda bulunalım. O gün gelmeden önce üzerimize düşen görevleri bir bir yapalım. Böyle müflis olmaktan, iflas etmiş duruma düşmekten korunalım. Allah da bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا هُرَافَتُهُ Siz hurafenin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bilir misiniz? İnne hurafete, muhakkak ki hurafe, kâne racülen min uzrete. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı akşamlar eşleriyle böyle oturur, sohbet edermiş. Onlara hikayeler de anlatırmış. Hani her yönüyle Peygamberimiz bizim örneğimiz. Ve bize örnek, önder. Ne yapacağımız? Bakın ne güzel, ailesiyle oturuyor, sohbetlerde bulunuyor. Bazı yanlış olmayan hikayeleri, doğru olan şeyleri anlatıyor. Bu da bize örnek. Oturalım. Şimdi insanlar televizyonun karşısına geçmiş, televizyona esir. İnsanlar bilgisayarın karşısına geçmiş, esir. Şu anda insanlar telefonun karşısına geçmiş, esir. Bir aile bir araya getiriliyor. Ama hepsinin kafası başka yerde, hepsi başka düşüncede, ne birbirini sorabiliyor, ne birbiriyle dertleşebiliyor, ne birbiriyle anlaşabiliyor. Sonunda hep psikolojik olarak hasta, sıkıntılı bir toplum, aile. Ondan sonra boşanmalar, ilgisizlikten, alakasızlıktan boşanmalar. Hep böyle dert, dert, dert. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alırsak bu sıkıntılardan kurtuluruz. Bakın Peygamberimiz eşleriyle oturuyor, sohbet ediyor ve onlara da hikayeler anlatıyor. Ve diyor ki, اَتَدُرُونَ مَا خُرَافَةُ Hurafe nedir bilir misiniz? Tabii bizim dilimizde hurafe denince dine sokulmuş yanlış düşünceler. Ama Peygamberimiz o dönemki Arap toplumunda olan şeyi anlatıyor. Diyor ki, اِنَّ خُرَافَةَ مَحَقَّ كُ هُرَافَةَ كَانَ رَجُلًا مِنْ اُزْرَةَ Uzre kabilesinden, Uzre'den bir adam vardı. Eseretul cinnü. Cinler bu adamı esir aldılar. Bu adam bir gün akşam dışarı çıkmış. Evine dönerken cinler bu adamı kaçırmışlar. Fil cahiliyeti, cahiliye döneminde. Femekese fihim dehren, tavilen. Onların içerisinde, o cinlerin içerisinde bu adam uzun süre esir olarak kalmış. Cinler bu adamı kaçırmış, esir almış ve cinlerin içerisinde bu adam uzun bir müddet kalmış. ثُمَّ رَتَتْهُ اِلَى الْاِنْسِ Tekrar bunu bırakmışlar ve insanların içine dönmüş. فَكَانَ يُحَدِّثُ النَّاسَ Bu şekilde insanlar onun hakkında konuşuyorlardı. بِمَا رَأَى ف۪يهِمْ مِنَ الْعَجَائِبِ O insanın o gördüğü durumları konuşmaya başladılar. Çünkü o insan cinlerin içerisinde kaldığı için onlarla ne yaptı, bunu nereye götürdüler, nasıl yaptılar, cinler ne yiyordu, ne içiyordu, nasıl davranıyorlardı. Bu adam gördüklerini insanlara anlatınca kulaktan duyma şeyler yayıla yayıla toplum bunları anlatıyor artık. Bazıları birinin üstüne beş katıyor, bazıları olduğu gibi anlatıyor. Bu şekilde insanlar ne yaptılar diyor. o gördüğü acayip garip şeyleri konuşmaya başladılar. Fekalen nasu, işte insanlar şöyle dediler. Hadisu hurafetu, işte bu hurafe sözlerdir. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Bu Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay gerçekleşiyor. Olabilir ki cinler alıp insanları da kaçırabilirler. Çünkü onların da bir alemi var. Onlar da yaşıyorlar. Onlar da yiyip içiyorlar. Onlarla ibadette de sorumlular. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Zariyat suresinde ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Bu nedenle cinler de sorumluluk halindeler ve mükellefler. Bunların da iyileri var, kötüleri var. İman edenleri var, küfredenleri var, fasık olanları var. İşte Hazreti Ömer zamanında da buna benzer bir olay oluyor. Adam yatsı namazından çıkıyor. Cinler bu adamı kaçırıyor. Adam uzun müddet dönmüyor. Gelmiyor. Ondan sonra aradan bir zaman geçtikten sonra geliyor ve bakıyor ki işte eşi başkasıyla evlendirilmiş, farklı bir şey. Hazreti Ömer'in huzuruna getiriyorlar. Hazreti Ömer sen neredeydin diyor. O da diyor ki ya Emirel Müminin ben işte çıktım namazdan gidiyordum. Beni cinler kaçırdılar. Beni şuraya götürdüler. Beni buraya götürdüler. Peki diyor ne yiyor ne içiyorlardı diyor. İşte onlar şunu yiyordu bunu içiyordu diyor. Ve Hazreti Ömer adama bir şey demiyor. Ve akabinden de diyor ki işte bunun işte eşi de evlenmiş ya. Bunun durumunun çaresine bir bakın diye nasihatte bulunuyor. Demek ki hani belki bize garip gelebiliyor, belki hurafe cinsinden bir şey gibi olabiliyor ama bu tür olaylarda olabiliyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de eşlerine bu tür hikayeleri anlatmak suretiyle hem onlarla bir vaktini geçirmiş oluyor hem de onlara güzel bir şekilde nasihatlerde bulunmuş oluyor ki hem de toplum içerisinde ne konuşulduğunu, konuşulanların ne derece doğru olduğunu anlatmak suretiyle bizlere de yol göstermiş oluyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune ma hazanil kitabani. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabenin huzuruna çıkıyor. Elinde iki kitap vardı. Bazı raviler, bazıları diyor ki aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin elinde tam kitap olmasa bile Peygamberimiz bazı şeyleri Allah-u Teala'nın izniyle görebiliyor. Niye? Allah-u Teala ona bir kısım şeyleri hemen gözün önüne getirip gösterebiliyor. Cenneti, cehennemi değil mi? Veya başka bir yerdeki olayı bu şekilde gösterebiliyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kitapla çıkıyor. Diyor bu kitaplar nedir biliyor musunuz bu iki kitap? Ve devam ediyor. Hâzâ kitâbun min rabbil âlemîn. Bu alemlerin Rabbinden bir kitaptır. Yazılmış bir kitap. Fîhî bu kitapta var. Ne var? Esmâ-u ehlil cenneti. Cennet ehlinin isimleri. Ve esmâ-u âbâihim. Onların babalarının isimleri. Ve kabâilihim. Onların kabilelerinin ismi. Sümme ücmile alâ âhirihim. Böyle ta başından sonuna kadar ne varsa hepsi yazılı. Ne lazım? Hepsi toplanmış ve yazılmış. Fele yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden. Bundan ne bir şey eksilebilir ne de buna bir ziyade olabilir ebediyeten. Çünkü artık Rabbul Alemin'in yanında huzurunda bu kitap var. Sonra Hâzâ kitâbun min Rabbil âlemîn. Diğer kitabı gösteriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kitap da Rabbil âlemindendir. Âlemlerin Rabbi olandandır. Fîhî onda esmâ-u ehlinnâr. Ateş ehlinin, cehennem ehlinin ismi vardır. Ve esmâ-u âbâihim. O cehennem ehlinin babalarının ismi. Ve kabâilihim ve kabilelerin ismi, soyların ismi, sülalelerin ismi vardır. Sümme ücmil alâ âhirihim. Hem öyle ki son kişiye kadar, sona kadar ne varsa icmalin hepsi yazılmıştır. Toplu olarak hepsi yazılmıştır. Ve fele yuzadu fihim ve la yunqasu minhum ebeden. Ebediyete kadar asla onlarda bir şey artırılmayacak ve eksilmeyecektir. Eksiltilmeyecektir. Hepsi bulunmuştur. Bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi anlatıyor. Yani iki kitap var. Birinde cennet ehlin ismi yazıyor. Birinde cehennem ehlin ismi yazıyor. Ve bununla birlikte bütün hepsinin sülalesi, kabilesi hepsi yazılıyor. Tabi peygamberimiz sonra da diyor ki seddidu ve qaribu. Ne yapıyor? Doğru olun ve mutedil olun. Tam doğru olun. Çünkü sahabe diyor madem hep isimler yazılı, her şey belliyse o zaman ne olacak yani? Ha, Allah-u Teala biliyor. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kimin ne yapacağını ta yaratmadan önce ilmi ezelisiyle her şeyi biliyor. Çünkü Allah-u Teala alimdir, habirdir. Her şeyi biliyor. Kimin cennete gireceğini de biliyor. Kimin cehenneme gireceğini de Allah-u Teala biliyor. İşte peygamberimiz ne yapıyor? Sizin üzerinize düşen bir görev var. Siz onu yapacaksınız. Allah size irade vermiş. O iradeyi kullanacaksınız. O nedenle ne diyor? Seddidû ve qâribû. Hem doğru olun hem de mutedil olun. Hak'tan ayrılmayın. Fe inne sahibel cenneti. Muhakkak ki cennete girecek kimse, yani cennet ehli, yuhtemu lehu bi ameli ehlil cenneti. O insan cennet ehlinin amelini işler ve işi son bulur. Yani son hali cennet ehlinin amelidir ve cennet ehlinin amelini işler. Ve inne sahiben nari, ateş ehli, cehennem ehli de muhakkak ki yuhtemu lehu bi ameli ehlin nari. Ve o da ne yapacaktır? Ne amel işlemiş olursa olsun cehennem ehlinin ameliyle son verecektir. Böyle uyarıyor onları. فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَر۪يقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَر۪يقٌ فِي السَّع۪يرِ. Allah-u Teala işte burada ne yapıyor? Kullarından bir kısmı vardır ki onlar cennet ehlidir ve bir kısmı da vardır ki dür ateş ehlidir, cehennemdir ve oraya doğru sürülecektir diyor. Allah-u Teala bizleri salihlerden eylesin, salih kullardan eylesin, cennet ehlinden eylesin, cennet ehlinin amellerini işleyenlerden eylesin, cehennem ehlinden, cehennem azabından bizleri korusun ve muhafaza buyursun. Cennete götürecek amelleri, sözleri, davranışları bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programının sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Yüce Rabbimize emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Gaffar Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Gaffar daima affedici olup bağışlaması sonsuz olan, yeniden işlenen günahları örten, setreden ve affeden demektir. Bu mübarek isim örtmek, gizlemek, kirlerden korumak için bir şeyin üstünü örtmek anlamına gelen Gafara kökünden türemiştir. Nisa suresi. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Kim bir kötülük işler yahut nefsine zulmeder, sonra da Allah'tan bağışlanmasını dilerse Allah'ı bağışlayıcı ve esirgeyici bulur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzüne Allah'ın engin rahmetini anlatmak için gönderilen o rahmet elçisi şöyle buyuruyorlar: Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize günah işledikten sonra af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Yani Allah Celle Celaluhu'nun bütün isimleri mutlak surette tecelli edecektir. El-Gaffar, yani bağışlayan, affedici olan ismi ise elbette ki günahların varlığını ister. Allah Celle Celaluhu insanı bir melek olsun diye yaratmadı. Bizlere verilen nefis ile hata işlemek, günah işlemek, kusurlu, noksan olmak gibi özellikler işlendi fıtratımıza. Kulunu çok iyi bilen yüce Rabbimiz de bizden melek olmamızı istemiyor zaten. Sadece acziyetimizi bilmemizi, kibire kapılmadan, kusur işlendikten sonra af dilememizi bekliyor. İnsanı insan yapan da işte budur. Nefis mücadelesi ile geçecek bir ömür verilmiş elimize. Şeytan da bizi aldatmaya hazır her an. Yaratılışımızda hırs, nefsi arzular, kıskançlık ve bunun gibi birçok duygular var. Marifet ve beceri bunlarla savaşıp bunları yenerek meleklerden de üste çıkmak ve fakat asla melekleşmek değil. Yani bütün bu duyguların hırs gibi, muhabbet gibi, kıskançlık gibi bütün bu duyguları helal ve dini amaca çevirmek, yönlerini ahirete vermek ve bu duygularla ebedi bir alemi kazanmak için verilmiştir. Marifet çırpına çırpına, cehennemi ateşlerde yüreğini yaka yaka, acz içinde ağlaya ağlaya,
seni kaybetmek üzere miyim Rabbim diye inleye inleye mücadele etmek ve mücahede etmektir. İnsanlığın baş tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tebük seferinden dönerken boşuna mı küçük cihattan büyük cihada döndük demişti. O Gaffardır. Yarattığı kulunun bütün acziyetini bilen, şeytanın tuzaklarını gören ve kulunu bu mücadelede hiç ama hiç yalnız bırakmayandır. El-Gaffar ve Er-Rahim isimleriyle tecelli ederek kullarına yüce kelamıyla seslenen, binlerce ümit kapısını ardına kadar açandır o. Tüm peygamberlere en büyük ihsanının mağfiret olduğunu anlattıran, onlar vasıtasıyla kullarını af dilemeye çağıran yüce dosttur o. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de her sureyi Besmele-i Şerife ile başlatarak kullarına kainatta her noktaya, her zerreye kadar tüm alemi rahmetiyle kuşattığını hissettiren, her güzel işe besmele ile başla emri ile de her işin rahmetle olduğunu anlatan af ve mağfiret kapısıdır o. Bir hadis-i kutsi'de ey Ademoğlu, sen yeryüzünü dolduracak kadar günahla huzuruma gelsen, fakat bana hiçbir şeyi ortak tutmamış olsan, ben de seni yeryüzü dolusu mağfiretle, bağışlamayla karşılarım diyendir. El-Gaffardır o. Zümer suresinde o gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor, gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki o azizdir, gaffardır, çok bağışlayıcı olandır. Kainat kitabının her bir hadisesinin bir ayet olduğuna dikkatlice bakalım. Geceyi gündüzün üstüne örten, gündüzü gecenin üstüne sarmalayan Allah Celle Celaluhu settardır, setredicidir, örtücüdür. Kullarının günahlarını da örter, kapatır, gizler ve affeder. Kendine inananı rezil etmez, düşmanlarını ona güldürmez. Gecelere de Settar ismini işlemiştir o yüce yaradan. Geceler bağrında yanık yüreklilerin gözyaşlarıyla yakarışlarını gizler. Geceler af ve mağfiret dilencilerinin göklere uzanan ellerini gizler. Geceler bağrında sevdalı yüreklerin seccadelerdeki vuslatını, kavuşmasını gizler. Geceler öyle bir saati şahit olarak bağrında yüceler yücesinin arza rahmetiyle indiği ve af dileyen yok mu affedeyim
İsteyen yok mu vereyim buyurduğu mağfiret, bağışlanma zamanını gizler. El-Gaffardır o, El-Settardır o, toprağa da Settar isminin tecellilerini işlemiş, onu örtmekle vazifelendirmiştir. İnsan toprağı ayakları altında çiğner, toprak ise tevazu ile kucak açar, onun bedenine ana kucağı gibi sarmalar, ebedi yolculuğuna hazırlar. Çöp gömeriz toprağa, Settar isminin tecellisiyle, çöplerin olduğu noktadan sümbüller, güller uzatır başlarını. Çünkü Settardır o. Siz dağlar kadar günahlarla yüklenseniz, onu bir bilir, şeksiz ibadet edersiniz. Ama acziyetinizle de günahlar işlerseniz de, o sizi toprağa çök kübük gibi girseniz bile, kıyamete kadar bir gül gibi uyandırır. Hem Rahman'dır, hem Rahim, hem Gaffardır, hem Halim, hem Tevvaptır, hem Afuv, hem Saburdur, hem de Nur.

Hadid Suresi. Ey inananlar! Allah'tan korkun, onun Resulüne de inanın ki size rahmetinden iki pay versin, sizin için ışığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer Suresi. De ki, ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Rabbim, ey tek kapım, ey Yaradanım, ey beni benden iyi bilenim, Gaffar ismine sığınıyorum. Muhakkak ki ben tevbe eden, iman eden, salih amel işleyen, böylece doğru yolda devam eden kimseyi bağışlarım buyuruyorsun. O halde biz de senin Gaffar ismine sığınıyoruz ve senden bağışlanma dileniyoruz. Nahl Suresi. Sonra şüphe yok ki Rabbin bir cahillikle günah işleyip ardından tevbe eden ve durumunu düzelten kimseleri bağışlar. Şüphesiz ki Rabbin bu tevbeden sonra gafurdur, rahimdir. Yüreğimin, beynimin, gönlümün sahibi, ey Malikel Mülk olanım, Gaffar ismine sığınıyoruz. Dilimizle istiğfar edip El-Gaffar ismine sığınıyoruz. İki cihan serveri, gönüllerimizin sultanı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allahu Teala ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Öyleyse sana dilimizde Seyyidül İstiğfar duası ile Gaffar ismine sığınıyoruz. Rahman ve Rahim isminle, Gaffar ve Gafur isminle, Tevvab ve Afu isminle bağışla, mağfiret eyle ya Rab. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna programımızda El-Gaffar ismi celilini anlatmaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 18. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kad efle

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم

وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Şuara 117-120. Hazreti Nuh'un duası. Nuh:
1: Rabbim, kavmim beni yalancılıkla itham etti. Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve beraberimdeki müminleri kurtar,
0: dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu gemide taşıyarak kurtardık. Sonra da arkasında kalanları suda boğduk.

Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin.
sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

yoktur burada vaki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

Sufi bizim burahımız, semti yara doğru gider. Arşa çıkan bu ahımız, semti yara doğru gider. Tevfiki haktır pirimiz, olur yarı sadıkımız. El hak bizim tarikimiz, semti yara doğru gider. Yolundadır yolluğumuz, haliyledir halliğimiz. Herkes bilir kulluğumuz, semti yara doğru gider.

Hakk'a itaat kılmışız. Derdini nimet bilmişiz. Rahı sevabı bulmuşuz. Semti yara doğru gider. Demiyledir devranımız. Dost yüzüdür seyranımız. Çekimi ben kervanımız. Semti yara doğru gider. Hulusi paktır özümüz. Yolunda haktır yüzümüz. Duyar ise her sözümüz.

olunca kükreyişini, seyreyle sürünün titreyişini. Bir de peygamberin sen gelişini, duyan düşmanların halini düşün. Artık kapanmıştır yolu dönüşün. Harp değildi maksat, şirke son vermek. Mazluma, acize kol kanat germek. Düşman için onu savaşta görmek. En feci ölümdü her bölüğünde. Kıyılmaktı sanki et kütüğünde. Mücahitler hamle yaptığı zaman sığınacak delik arardı düşman. Bir de kartalları görünce o an, nola der, beni de kapıp kaldırsa, bir an için rahat nefes aldırsa. Fark edemezlerdi gece gündüzü, anlayamazlardı söylenen sözü. Donuktu düşmanın sararan yüzü. Beklerlerdi haram ayları gelsin, gelsin de birazcık yüzleri gülsün. Bayram ederlerdi olunca sefer. Kükreyen aslandı sanki her nefer. Sonucudur elbet imanın zafer. Bürünmüş zırhına hepsi maşlahlı. Ziyafete gider gibi iştahlı. Asker dalga dalga denizdir sanki. Heybetinden düşman titrer inan ki. Resulün önünden geçtiği an ki, yükselen tekbirler coşturur arşı. Bundan sonra tekbir ordunun marşı. Haykırır mücahit aşka gelerek, küfrü ta kökünden kazımak gerek. Zira yayılmasın mikrop giderek. Ne gözünde dünya, ne şan, ne şeref. Hakkın rızasıdır biricik hedef. Hani Mekke devri, ne gündü o gün. Garipti Müslüman, yılgın ve üzgün. Ana vatanından edildi sürgün. Yiğitler ne yaman plan kurdular. İslam'ı yurduna kavuşturdular. Mübarekti onlar, eroğlu erdi. Kelle koltuğunda cihad ederdi. Bu sayede canlar huzura erdi. Güvenlikte artık yurdum, milletim. Kadınlar dul kalmaz, çocuklar yetim. Sıra dağlar gibi mücahit, dimdik. İzin vermez surda açılsın gedik. Bu ne kahramanlık, bu ne yiğitlik. Asıl sen onları bir de hasma sor. Neler çekmiş neler, anlatması zor. Bedir'den, Uhud'dan sor sen onları. Söyler sana Huneyn hep olanları. Vebadan beterdi harbin sonları. Her mevsim onlara ölüm getirdi. O şirk ruhlarını yedi bitirdi. Siperlerden başlar bir bir söküne. Aldırmaz mücahit bakar yeküne. Düşmanın simsiyah ense köküne. İner eğri kılıç bembeyaz iner. Bitirir işini kıpkızıl döner. Can alıp verirler. Bu bir pazardı. Yiğitler mızrakla yazı yazardı. Karşısında düşman candan bezerdi. Peş peşe hedefe oklar gidende, noktasız yer bırakmazdı bedende. Bellidir yüzünden kimdir mücahit. Hem gazidir onlar, hem şanlı şehit. Kim görmüş tarihte böyle bir yiğit? Kıyaslanır mı hiç çalı ile gül? Nerede haylaz karga, nerede bülbül? Bak işte esiyor zafer yelleri. Estikçe titriyor gönül telleri. Fethetmişti o ruh
bunca illeri, bürünmüş zırhına sanki Herkül'dür. Hayır, açılmamış bir gonca güldür. Fırtına gibiydi at binişleri, sağdan hamle yapıp sol dönüşleri, bir darbede hasmı indirişleri. Şaşkına çevirdi şövalyeleri, kaçarken çığlıktı velveleleri. Haykırsa yürekler güp güp hoplardı, korkudan düşmanın ödü patlardı, uçuşan havada yalnız oklardı. Ayırt edemezdi kuzuyla kurdu, kurtuluşa artık yoktu umudu. Kollar Resulullah her kutlu anı, niyaz eder Hakk'a savaş zamanı. Onun duasıyla bir kahramanı, kükreyen canavar görünce susar, aslan bile olsa korkudan pusar. Gördün ki bir kişi peygambere yar, özü sözü doğru, gayet lütufkar. Budur bahtiyarlık, budur asıl kar. Peygamberi seven kalır mı mahrum? Sevmeyen bahtsızlar zillete mahkum. İnsanlığa dinin güzelliğini, ümmete İslam'ın esenliğini gösterip sağladı güvenliğini. Ümmetini dine, dini ümmete emanet eyleyip gitti cennete. Niceler İslam'a sataşıp durmuş, beşer mantığıyla esip savurmuş, kendince zavallı hayaller kurmuş. Güçlü delillerle hasmın sesini kısıverdi Kur'an tık nefesini. Bütün varlığınla dön Hak'tan yana, gerekmez mucize aklı olana, ümmide bu ilim yetmez mi sana? Cahil bir toplumda kalmıştı yetim. Peki bu ahlakı ona veren mi?